Radyo Ülkü 24 saat sizinle. Radyo Ülkü. Aşk haklıyız.

Kitledim kalbimi, al anahtarı. Giderken boynuna takıver de git. Kitledim kalbimi,

0: iyi müzik, en iyi program.
1: Ben kimsenin mazisi, kalp ağrısı değilim. Hiç bitmeyen sevda yapsınlar. Seni beni içine atsınlar.

0: sen olunca.
1: Her zaman, her zaman.

Bektiğimizde Gonca'ydılar. Ama bensiz gül oldular. Biliyorum ki ayrıldığımızda güller de ağladılar. En az senin, en az benim kadar. Ama ben gülleri değil, sadece seni özledim. Ben aşka ağladım, ben sana ağladım. Ve ayrılığa çok ağladım. Gel

0: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını.

0: Çıkış yıkış yıkıya.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

0: radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.

0: Samsun'a çıkarken Mustafa Kemal Atatürk'ün aklında tek bir şey vardı. Ne olursa olsun kazanmak. Ulusal egemenliğin başlangıç günü 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

Ben şarkılarla sizlerle birlikteyim. Bersan Çilek şarkısıysa 90'lı yıllardan günümüze kadar gelen keyifli ve güzel şarkılardan bir tanesi. Retro'ya 2002 yılında yayınlanan Gülben Ergin'in Sade ve Sadece albümünden Sandık Lekesi ile devam ediyoruz.

yılında yayınlandı. İşte o özel albümden bugün sizlere seçtiğim şarkı Yaralı Dilberim. Retroya Aşkın Nurengi ile devam ediyoruz. Şarkımızsa Hiç Ummazdım.

albümü Serseri Mayın 1994 yılında çıktı. Bu albümde unutulmaz pek çok şarkı var. Onlardan bir tanesi Canım Feda'yı çaldım sizlere ve Asya ile devam ediyoruz. 1996 yılında

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Samsun'a çıkarken Mustafa Kemal Atatürk'ün aklında tek bir şey vardı. Ne olursa olsun kazanmak. Ulusal egemenliğin başlangıç günü 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
2: Radyo Ülkü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
6: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

Esirip insanı hayaller alemine sürükleyen, aynı zamanda ağızda pamuk şekeri yedikten sonraki gibi bir tat bırakan Fatih Erkoç şarkısı Vefasız. Caz ve Fatih Erkoç aynı cümle içinde çok hoş duruyorlar bence. Retro'ya Ayşegül Aldinç'le devam ediyoruz. 1991 yılındayız. Yapma ne olursun, sıradaki şarkımız.

Bülent Yüksel'le 1993 yılına gittik ve şarkımız Saat Beni Bırakındı. Bugün yine bir yaz şarkısıyla sizlere veda ediyorum. Ayna grubundan Yeniden Sevebiliriz Akdeniz. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısının ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. Erdoğan toplantıda terörsüz Türkiye sürecinden uluslararası güvenliğe, Irak, Somali ve Karadeniz'deki son gelişmelerden adalete, Türkiye'nin gündeminde yer alan konuları değerlendirdiklerini kaydetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in küresel Sumud filosuna saldırısına ilişkin uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Gemilerde yaklaşık 40 ülkeden katılımcı bulunmaktaydı. Bu ülkelerle temas halindeyiz. Vatandaşlarımızın en kısa sürede serbest bırakılması için girişimleri de kararlılıkla sürdürmekteyiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bahçeli, aziz milletimizin ve yarınlarımızın teminatı sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin bütün kahramanlarını, vatan uğruna can veren şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum dedi. Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmada bazı müştekilerle sanık avukatları arasında bilirkişi raporu nedeniyle gerginlik yaşandı. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için yeni bilirkişi raporu hazırlanmasına hükmetti. Duruşma ise ileri bir tarihe ertelendi. Tokat, Amasya ve Kastamonu'da sağanak yağışlar hayatı felç etti. Barajların dolmasıyla Yeşilırmak ve Kelkit Çayı'nda taşkın riski zirveye çıktı. Tokat'ın Turhalı ilçesinde ve Amasya'da kent merkezi ve Taşova ilçesinde eğitime ara verildi. Ekipler olası bir felakete karşı teyakkuza geçerken bazı köylerde evler tahliye edildi.
1: Spor.
0: Beşiktaş'ta dün Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah beyazlardan kapa yapılan açıklamada profesyonel futbol takımımızın teknik direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18 Mayıs 2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı şu ana kadar yerli mi olur yabancı mı olur bakmadık. Bir şeyler yazılıyor. Hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil. Şenol Hoca'yı çok severim, beraber de çalıştık. Sergen Hoca'dan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum dedi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi Sarı Lacivertlileri heyecanlandıracak, rakiplerinse dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını söyleyerek Fenerbahçe'nin şanlı tarihini tekrar geri getireceğiz dedi. Samsun Spor kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kayseri Spor Futbol'da bahis şike soruşturmasının devam etmesinden dolayı Süper Lig'in tescil edilmemesi için federasyona çağrıda bulundu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.701 lira 79 kuruş, Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, euro 53 lira 19 kuruş, sterlin 61 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 69 sent, bir bitcoin 77.109 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Samsun'a çıkarken Mustafa Kemal Atatürk'ün aklında tek bir şey vardı. Ne olursa olsun kazanmak. Ulusal egemenliğin başlangıç günü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
3: Bugün 19 Mayıs Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de 37 yaşındaki saldırgan 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı. Edinilen bilgiye göre Metin Ö, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı mahallesinde eski eşi Arzu Özden'i silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Metin Ö, Tarsus ilçesine bağlı Kaderli Dörtler mahallesinde Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek işletme sahibiyle çalışan Ahmet Ercan Can'ı öldürdü. Araçla kaçmaya devam eden saldırgan Kaburga Gediği mahallesinde hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay'ı, ardından Yeniköy mahallesindeki akaryakıt istasyonunda tır şoförü Abdullah Koca ile pompacı Gökay Sefiloğlu'nu da silahla vurarak öldürdü. Şüpheli şahıs saldırı güzergahındaki 8 kişiyi de yaraladı. Mersin merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda yurt dışı bağlantılı organize suç ağına ağır darbe vuruldu. Operasyonda 7 milyar TL işlem hacmine sahip 50 şüpheli yakalanırken suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda lüks araç ve daireye el konuldu. Mersin'de polis ekiplerince Akdeniz ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 27 kilo 384 gram metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Mersin Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada Mersin tarımının son 20 yıldaki dönüşümünün iyi analiz edilmesi gerektiği vurgulanarak son 20 yılda Mersin'de tarım alanlarının %18 küçülerek 3,26 milyon dekara gerilediği belirtildi. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki petrokimya tesislerinin risklerine dikkat çeken Kimya Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilcisi Emre Ünes'in, Mersin'de yaşanan patlama ve yangın olayı bu tür tesislerin yerleşim alanlarına yakın olmasının ne kadar ciddi riskler taşıdığını yeniden gündeme getirmiştir. Tedbirlerin çok üst düzey olarak uygulandığı bu nitelikteki bir tesiste yaşanan bu kaza aslında ne kadar büyük bir tehlikenin içinde olduğumuzu bize bir kere daha göstermiş oldu, dedi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte kullanılmaya başlanacak süs havuzları ile site havuzlarında elektrik kaynaklı kazalara karşı uyarıda bulundu. Oda yönetimi ölümcül kazaların yaşanmaması için havuzlardaki elektrik tesisatlarının uzman mühendisler tarafından kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Mersin'in Çeşmeli beldesinde yıllardır üretim yapan köylülerin yaşadığı mağduriyeti yerinde dinleyerek, atalarından, dedelerinden kalan topraklarda tarım yaparak geçimini sağlayan köylüler, orman arazisi gerekçesiyle evlerinin yıkılması, bahçelerinin sökülmesi ve asırlık ağaçlarının kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır, dedi. Anamur Muz ve Çilek Üreticileri Derneği Başkanı Ali Ufuk Yılmaz, Anamur ve Bozyazı'daki muz üreticilerinin yaşadığı fiyat düşüşüne tepki gösterdi. Üreticilerin uzun süredir düşük fiyatlarla ürün sattığını belirten Yılmaz, son indirimin ise kabul edilemez olduğunu ifade etti. Mersin'in Silifke ilçesinde Rusya uyruklu öğrencileri taşıyan okul servisinin devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Işıklı Mahallesi D400 karayolunda meydana gelen kazada bir öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde birçok ülkeden konuklarında yer aldığı 33. geleneksel Türkmen şölenine binlerce kişi katıldı. Kıl çadırların kurulduğu, yayık ayranından sıkmaya kadar birçok yöresel lezzetin ikram edildiği şölen, düzenlenen gösteri ve konserlerle coşkulu geçti. Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan emekli din görevlisi Hasan Püryan, babasından kalan asırlık su değirmenini ayakta tutarak geçmişin üretim kültürünü geleceğe taşımaya çalışıyor.
2: Hava durumu.
3: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 19, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
4: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde
5: eğlenin.
4: Çocuk uyutuyoruz.
6: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara İlgili kanun gereğince arkadaşlar, idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İPCEP, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül her mesele. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
14: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
15: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
14: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
16: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü.
7: En iyi müzik, en iyi program.
6: Radyo Ülkü.
8: Son 2, 3.

0: cemaatinin bir ferdi olarak kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.
1: En güzel günlerden bir tanesi 19 Mayıs. Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu, mutlu olsun diyerek başlamak istiyorum programa. Hoş geldiniz. Bugün de Gül Güne Gül'le başlıyor.

0: de bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle huzur ve refa içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene.
1: Gül güne gülle. Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu. Radyo.

Bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddeler vücudumuzu nasıl etkiliyor, bunları anlatacağım size. İnsanlar teknolojiyle birlikte gelişiyorlar ama biliyorsunuz tam olarak daha iyisi için değil. Araştırmalar yediğimiz gıdalardaki kimyasalların, işte soluduğumuz havadaki kirliliğin ve günlük olarak kullandığımız ürünlerdeki toksinlerin vücudumuzu tuhaf şekillerde değiştirdiğini gösteriyor. En önemli etkilerinden biri de hormonlarımızın bozulmuş olması. Kadınlara şöyle bir bakın, hormonlarla ilgili hastalığı olmayan var mı gerçekten? Kaldı mı günümüzde? Bunlar gerçekten kelimenin tam anlamıyla bizi daha hasta, daha şişman, daha fakir yapan kimyasallar. Peki bu kimyasallar neler ve vücudumuzun neresinde neyi değiştiriyorlar derseniz, cevabı programda. İki güzel şarkının sonrasında başlıyorum sizin için anlatmaya.

Gül Güne Gül'le de bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddelerin vücudumuzu nasıl etkilediğini anlatıyorum size. Şimdi bilim insanları yediğimiz yiyeceklerin ve kullandığımız ürünlerin bizi nasıl değiştirdiğine dair, endişe verici bulgulara dair bizi hep biliyorsunuz uyarmaya devam ediyorlar. İşlenmiş gıdalar, kokulu sabunlar, teflon tencereler, gaz sobaları, kozmetikler, plastik şişeler, boyalar, hijyen ürünleri de dahil olmak üzere satın aldığımız ve tükettiğimiz hemen hemen her şeyin sadece birkaçı sağlığa zarar vermeyen ürünlerden üretiliyor. Bu ürünlerdeki maddeler yaşam standartlarımızı ve sağlığımızı etkileyen organlara sızma gücüne sahip zararlı maddelere de maruz kalmamızı sağlıyorlar. Hormonal dengemizi de maalesef bozuyorlar. Genetiğiyle oynanmış yahut yüksek kimyasal içeren ürünlerin vücudumuzun çeşitli kısımlarını nasıl etkilediğini anlatacağım size demiştim. İlk olarak beyinle başlamak isterim ama iki güzel şarkı.

0: Güle güle, güle güle.
1: Samsun'a çıkarken Mustafa Kemal Atatürk'ün aklında tek bir şey vardı. Ne olursa olsun kazanmak. Ulusal egemenliğin başlangıç günü 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
2: Radyo Ülkü.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
12: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Marmara Birlik Siyah Zeytin 500 gram 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

Gül Güne Gül'le de bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddelerin vücudumuzu nasıl etkilediğini konuşuyoruz. Beyni anlatacağım demiştim. Şimdi araştırmalar aşırı işlenmiş gıdaları tüketmenin depresyonu tetiklediğini ortaya çıkarmış. Abur cubur tüketmek aynı zamanda hafıza bozukluğu ve bilişsel gerilemeye de sebep olabilir diyor uzmanlar. Yapılan deneylere baktım, abur cubur alımındaki her %10'luk artışta bunama riski %25 artıyor maalesef. Dahası şeker ve yağ oranı yüksek yiyecekler beynimizin bağımlılık merkezlerine dokunarak bu yiyecekleri daha da çok istememize yardımcı gibi gözüküyor. Bunun sonucunda da maalesef hastalıklar peşimizi bırakmıyor.

sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddeler vücudumuzu nasıl etkiliyor demiştim. İlk olarak beyni anlattım size. Hava kirliliğinin beyin üzerinde büyük etkileri olabileceği aslında öne sürülüyor uzmanlarca. Özel bir üniversitenin araştırmacıları düşük hava kalitesinin satranç oyuncularının oyunun kritik anlarında seçimlerini yapma yeteneklerini etkilediğini bulmuşlar. Benzer bir yakın tarihli çalışma dizel egzozuna kısa süreli maruz kalmanın bile beyindeki sinir hücreleri arasındaki işlevsel bağlantıyı azalttığı belirlenmiş. Sadece beyin etkilenmiyor tabii ki, vücudumuzun bütün organları etkileniyor. Mesela gözler ve kulaklar. Az sonra bunu da anlatacağım size. Ama öncesinde iki güzel şarkı dinlemeyelim mi?

Gül Güne Gül'le de bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddeler ve vücudumuza etkilerini konuşuyoruz. Şimdi gözler ve kulaklardan da bahsedeceğim demiştim. Vücutta A vitaminine dönüşen havucun gözler için iyi olduğunu biliyoruz değil mi? Öyle ki eksikliği insanı kör bile edebiliyor. Bir çalışma bir gencin görme yetisini yitirmesini hastanın zayıf beslenmesine bağlayarak bunu kanıtlamış. 2019 yılında olan vakada doktorlar demir ve B12 vitamini eksikliğinin bunu tetiklediğini söylüyorlar. Yıllar geçtikçe ciddi besin eksikliğinden kaynaklanan hücresel sinir hasarının bir sonucu olarak da hasta görme ve duyma yeteneğini kaybetmeye başlamış. Yani yediği genetiği değiştirilmiş sebzeler onu vitamin ve mineral açısından yeterince besleyememiş.

Sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddeler acaba vücudumuzu nasıl etkiliyor dedik. Bunu konuşmaya devam ediyoruz. Sırada akciğerler var. Şimdi hava kalitesinin akciğerleri etkilediğini artık hepimiz biliyoruz sanırım. Ama güzel kokması için evinize sıktığınız oda parfümleri bile ciğerinize zarar veriyor olabilir diyor uzmanlar. Evet, uçucu bileşenlerin özellikle de narenciye kokulu mumlardaki ve temizleyicilerdeki maddelerin etkilerini araştırmaya yönelik bir çalışma. Bu parçacıkların solunum sistemimize ve beynimize derin dinlemesine girecek kadar küçük olduğunu, potansiyel olarak hastalığa, tahrişe ve baş ağrısına neden olabileceğini veya organ hasarına veya kansere katkıda bulunabileceğini göstermiş bize.

0: Güle güle güle güle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısının ardından basın açıklaması gerçekleştirdi. Erdoğan toplantıda terörsüz Türkiye sürecinden uluslararası güvenliğe, Irak, Somali ve Karadeniz'deki son gelişmelerden adalete, Türkiye'nin gündeminde yer alan konuları değerlendirdiklerini kaydetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in küresel Sumud filosuna saldırısına ilişkin uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Gemilerde yaklaşık 40 ülkeden katılımcı bulunmaktaydı. Bu ülkelerle temas halindeyiz. Vatandaşlarımızın en kısa sürede serbest bırakılması için girişimleri de kararlılıkla sürdürmekteyiz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bahçeli, aziz milletimizin ve yarınlarımızın teminatı sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelenin bütün kahramanlarını, vatan uğruna can veren şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum dedi. Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmada bazı müştekilerle sanık avukatları arasında bilirkişi raporu nedeniyle gerginlik yaşandı. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için yeni bilirkişi raporu hazırlanmasına hükmetti. Duruşma ise ileri bir tarihe ertelendi. Tokat, Amasya ve Kastamonu'da sağanak yağışlar hayatı felç etti. Barajlarında olmasıyla Yeşilırmak ve Kelkit Çayı'nda taşkın riski zirveye çıktı. Tokat'ın Turhal ilçesinde ve Amasya'da kent merkezi ve Taşova ilçesinde eğitime ara verildi. Ekipler olası bir felakete karşı teyakkuza geçerken bazı köylerde evler tahliye edildi.
3: Spor.
2: Beşiktaş'ta dün Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah beyazlardan kapa yapılan açıklamada profesyonel futbol takımımızın teknik direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18 Mayıs 2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı şu ana kadar yerli mi olur yabancı mı olur bakmadık, bir şeyler yazılıyor, hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil. Şenol hocayı çok severim, beraber de çalıştık. Sergen hocadan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol hocayla çalışmayı düşünmüyorum dedi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi Sarı Lacivertlileri heyecanlandıracak, rakiplerinse dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını söyleyerek Fenerbahçe'nin şanı tarihini tekrar geri getireceğiz dedi. Samsun Spor kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında milli futbol takımının açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kayseri Spor Futbol'da bahis şike soruşturmasının devam etmesinden dolayı Süper Lig'in tescil edilmemesi için federasyona çağrıda bulundu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.701 lira 79 kuruş, Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, euro 53 lira 19 kuruş, sterlin 61 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 69 sent, bir bitcoin 77.109 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
4: Haberdeki. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kan krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyoyu bir reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
9: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
10: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
11: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
15: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
16: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
17: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
16: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
18: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
19: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
18: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
20: Kalite burada, ucuzluk burada.
21: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
22: Radyo Ülke
7: her zaman her yerde.

Bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddelerden bahsediyorum ve vücudumuzun bu maddelere verdiği tepkilerden. Neden kokulu mumlardan bahsettim biliyor musunuz? Çünkü yanan mumlar doğrudan ciğerlerimize giden partiküller içeriyor. Araştırmalar, popüler markaların ev temizleyici ürünleri, mumları ve oda kokuları ile birlikte bize zarar verdiğini bulmuş. Bunlar tarafından salınan kimyasalların astım veya bronşit gibi solunum rahatsızlıklarına yol açtığı da gözlemlenmiş. Araştırmaları duydunuz, artık kullanıp kullanmamak da sizin inisiyatif.

Güngör'le de bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddeler ve vücudumuza zararlarını konuşuyoruz. Sırada karaciğer var. Gaz yaydığından dolayı sadece ocağın tehlikeli olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. O yapışmaz tavalar var ya, kaplanmış pişirme kapları ya da zaman içinde vücutta ve çevrede biriken, dolayısıyla da sonsuza kadar yok olmayan birçok maddeleri içeriyorlar. Bu maddelerin de endokrin hastalıklarını teşvik ettiği araştırmalarla kanıtlanmış.

Özgür Günegür'le de bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddeleri konuşuyoruz. Şimdi teflon tavalar demiştim az önce. Kanserojen madde içeriği tespit edildi biliyorsunuz hepsinde. Son yıllarda hayatımıza girdiler ve kullanım kolaylığıyla neredeyse hepimiz evlerimizde kullanıyoruz. Şimdi kimse yalan söylemesin. Bu ürünler hakkında aslında çalışmalar yapılıyor. Yapışmaz pişirme tavaları ve tencerelerde bulunan kimyasalların yüksek seviyelerine maruz kalan kişilerin karaciğer kanseri geliştirme olasılığının 4 kat daha fazla olduğu bulunmuş. Bu araştırmayı duyduktan sonra da kullanıp kullanmamak artık size kalmış.

0: Gülgün'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Samsun'a çıkarken Mustafa Kemal Atatürk'ün aklında tek bir şey vardı. Ne olursa olsun kazanmak. Ulusal egemenliğin başlangıç günü 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
9: Radyo Ülkü.
10: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13.
11: Reklam.
12: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
13: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
14: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
15: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
16: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
17: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
19: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo

Gül güne gülle de bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddeler ve vücudumuzun onlara verdiği tepkileri konuşuyoruz. Şimdi bu yılın başlarında uzmanlar ürünleri daha elastik ve dayanıklı hale getiren popüler oje ve şampuanlardaki maddelerin tip 2 diyabet riskini %30 ile %63 arttırdığını keşfetti. Evet, çalışmanın sonuçları da fast foodların %80'inden fazlasında tespit edilen bu bileşenlerin yanı sıra kişisel bakım ürünleri, ambalajlar, çocuk oyuncakları ve daha fazlasının vücudun kan dolaşımındaki hormon akışını bozduğunu gösterdi. Peki bunlar karşısında ne yapabiliriz dediğinizi duyar gibi oldum. O da bambaşka bir programın konusu. Hepsini anlatacağım size. Tabii ki doğal olana yönlenmek en iyisi. Ama her zaman doğal olanı bulamayabiliyoruz günümüzde, biliyorsunuz. Ama bunun farklı farklı yolları da var. Dediğim gibi bambaşka bir programda konuşuruz. Çünkü bugün neredeyse zamanım hiç kalmadı. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleteyim size. Sonrasında da veda etmek için burada olacağım.

Ben kendimi o kadar konuşmaya kaptırmışım ki zamanın nasıl geçtiğini inanın hiç anlamadım. Süremiz bitmiş. Yarın yine aynı saatte bambaşka bir konuyla tekrar buluşmak, tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.

0: Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gül'ü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: da açık olsun radyomuza.
1: Radyo Ülkü.
0: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.

0: Samsun'a çıkarken Mustafa Kemal Atatürk'ün aklında tek bir şey vardı. Ne olursa olsun kazanmak. Ulusal egemenliğin başlangıç günü 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
1: Bugün 19 Mayıs Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de 37 yaşındaki saldırgan 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı. Edinilen bilgiye göre Metin Ö, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı mahallesinde eski eşi Arzu Özden'i silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Metin Ö, Tarsus ilçesine bağlı Kaderli Dörtler mahallesinde Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek işletme sahibiyle çalışan Ahmet Ercan Can'ı öldürdü. Araçla kaçmaya devam eden saldırgan Kaburga Gediği mahallesinde hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay'ı, ardından Yeniköy mahallesindeki akaryakıt istasyonunda tır şoförü Abdullah Koca ile pompacı Gökay Sefiloğlu'nu da silahla vurarak öldürdü. Şüpheli şahıs saldırı güzergahındaki 8 kişiyi de yaraladı. Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde eski eşinin de aralarında olduğu 6 kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı, sıkıştırıldığı bir evde yakalanacağını anlayınca intihar etti. Ormanlık alana kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için operasyon sabaha kadar sürdü. Şüphelinin Karakütük mahallesinin kırsalında bir evde olduğu belirlendi. Yapılan operasyonda şüpheli yakalanacağını anlayınca yanındaki silahla intihar etti. Mersin merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda yurt dışı bağlantılı organize suç ağına ağır darbe vuruldu. Operasyonda 7 milyar TL işlem hacmine sahip 50 şüpheli yakalanırken suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda lüks araç ve daireye el konuldu. Mersin'de polis ekiplerince Akdeniz ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 27 kilo 384 gram metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Mersin Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada Mersin tarımının son 20 yıldaki dönüşümünün iyi analiz edilmesi gerektiği vurgulanarak son 20 yılda Mersin'de tarım alanlarının %18 küçülerek 3,26 milyon dekara gerilediği belirtildi. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki petrokimya tesislerinin risklerine dikkat çeken Kimya Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilcisi Emre Ünes'in Mersin'de yaşanan patlama ve yangın olayı bu tür tesislerin yerleşim alanlarına yakın olmasının ne kadar ciddi riskler taşıdığını yeniden gündeme getirmiştir. Tedbirlerin çok üst düzey olarak uygulandığı bu nitelikteki bir tesiste yaşanan bu kaza aslında ne kadar büyük bir tehlikenin içinde olduğumuzu bize bir kere daha göstermiş oldu dedi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte kullanılmaya başlanacak süs havuzları ile site havuzlarında elektrik kaynaklı kazalara karşı uyarıda bulundu. Oda yönetimi ölümcül kazaların yaşanmaması için havuzlardaki elektrik tesisatlarının uzman mühendisler tarafından kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Mersin'in Çeşmeli beldesinde yıllardır üretim yapan köylülerin yaşadığı mağduriyeti yerinde dinleyerek, atalarından, dedelerinden kalan topraklarda tarım yaparak geçimini sağlayan köylüler, orman arazisi gerekçesiyle evlerinin yıkılması, bahçelerinin sökülmesi ve asırlık ağaçlarının kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır, dedi. Anamur Muz ve Çilek Üreticileri Derneği Başkanı Ali Ufuk Yılmaz, Anamur ve Bozyazı'daki muz üreticilerinin yaşadığı fiyat düşüşüne tepki gösterdi. Üreticilerin uzun süredir düşük fiyatlarla ürün sattığını belirten Yılmaz, son indirimin ise kabul edilemez olduğunu ifade etti. Mersin'in Silifke ilçesinde Rusya uyruklu öğrencileri taşıyan okul servisinin devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Işıklı Mahallesi D400 karayolunda meydana gelen kazada bir öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde birçok ülkeden konuklarında yer aldığı 33. geleneksel Türkmen şölenine binlerce kişi katıldı. Kıl çadırların kurulduğu yayık ayranından sıkmaya kadar birçok yöresel lezzetin ikram edildiği şölen, düzenlenen gösteri ve konserlerle coşkulu geçti. Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan emekli din görevlisi Hasan Püryan, babasından kalan asırlık su değirmenini ayakta tutarak geçmişin üretim kültürünü geleceğe taşımaya çalışıyor.
0: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 19, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
5: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
12: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülkü.
15: Radyo Ülkü 24 saat

0: Samsun'a çıkarken Mustafa Kemal Atatürk'ün aklında tek bir şey vardı. Ne olursa olsun kazanmak. Ulusal egemenliğin başlangıç günü 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında 19 Mayıs 1919'un karanlığa teslim olmayan bir milletin yeniden ayağa kalkışının başlangıcı olduğunu kaydeden Başkan Seçer, 19 Mayıs umudun Anadolu'dan dalga dalga büyüdüğü, esarete karşı özgürlüğün filiz verdiği gündür. Demokratik ve laik cumhuriyetin temelleri, milletin azmi ve gençliğin inancıyla o gün atılmış, cumhuriyetin yarınları gençlerin omuzlarına emanet edilmiştir dedi. Cumhuriyetin ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacağını ve yükseleceğini vurgulayan Başkan Seçer, bugün bizlere düşen görev 19 Mayıs ruhunu demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve laik cumhuriyet temelinde yaşatmaya devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum ifadelerini kullandı. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyeleri Başkan Seçer'i ziyaret etti. Görüşmeden Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sürdürülen faaliyetler ele alınırken, sosyal, kültürel ve psikososyal destek çalışmalarının artırılması ve ortak projelerin güçlendirilmesi hedefi vurgulandı. Başkan Seçer, şehit aileleri ve gazilerin özel günlerinde ve her ihtiyaç yaşlarında büyük şehir olarak yanlarında durmaya özen gösterdiklerini belirterek 408 şehit ailesi ve 879 gazi ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Başkan Seçer'in bir diğer konuğu da Mersin'de görev yapan kadın mahalle muhtarları oldu. Ziyaret kapsamında kadın muhtarlar özellikle mahallelerde hayata geçirilen projelerin yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekerek büyük şehrin yerel yönetim anlayışını takdir ettiklerini ifade ettiler. Kadın muhtarlar ayrıca mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında gösterilen hassasiyet ve işbirliğine açık yaklaşımı nedeniyle de büyük şehrin tüm birimlerine teşekkürlerini ilettiler. Mut ilçesinde yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı ve terfi hatları ile paket terfi merkezlerinin yapımı devam ediyor. MESKİ'nin hayata geçirdiği projenin tamamlanması ile birlikte Barabanlı, Elbeyli ve Palantepe mahallelerinin tamamı ile Deveci, Yatırtaş, Kültür, Yazaları ve Cumhuriyet mahallelerinin belirli bölümleri altyapı hizmetine kavuşacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
8: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
6: Radyo Ülkü.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin video mesaj paylaştı. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda 19 Mayıs bir milletin kaderinin değiştiği gün, Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, asil milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz denildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 81 ilden gelen gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbir ve denetimler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler arttırılacak dedi. İstanbul merkezli 3 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 adet tüfek, 90 adet kartuş, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel belge ile birlikte dijital materyaller ele geçirildi. Resmi gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararına göre 19 mülki idare amiri 1. sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi. Spor. Beşiktaş'ta dün Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah beyazlardan kapa yapılan açıklamada, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18 Mayıs 2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, şu ana kadar yerli mi olur yabancı mı olur bakmadık, bir şeyler yazılıyor, hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil, Şenol hocayı çok severim, beraber de çalıştık, Sergen hocadan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol hocayla çalışmayı düşünmüyorum dedi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Sarı Lacivertlileri heyecanlandıracak, rakiplerinse dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını söyleyerek Fenerbahçe'nin şanlı tarihini tekrar geri getireceğiz dedi. Samsun Spor kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kayseri Spor Futbol'da bahis şike soruşturmasının devam etmesinden dolayı Süper Lig'in tescil edilmemesi için federasyona çağrıda bulundu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.701 lira 79 kuruş, Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, euro 53 lira 19 kuruş, sterlin 61 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 69 sent, bir bitcoin 77.109 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
3: Samsun'a çıkarken Mustafa Kemal Atatürk'ün aklında tek bir şey vardı. Ne olursa olsun kazanmak. Ulusal egemenliğin başlangıç günü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
4: Radyo Ülkü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
15: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
16: Sizin için varız. Mersin'in günlük gazetesi Haberci. Okuyun, şehrinizden haberdar olun. Uyduda yayın yapan Mercan TV'yi izleyin. Kentinizi takip edin.
17: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
18: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
17: Marmara Birlik Siyah Zeytin 500 gram 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
19: Kalite burada, ucuzluk burada.
20: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
21: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
22: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
4: Radyo Ülkü.
16: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
23: Saat 11:18'de sizlerleyiz.
24: Radyo Ülkü'desiniz. Yerel gündeme başlıyoruz. Ben Serkan Tutak. Bugün araştırmacı yazar Sayın Abdullah Yalın'la birlikteyiz. Mersin'i gündemi değerlendireceğiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
25: Merhaba, hoş bulduk.
24: Evet, Mersin'in dününü, bugününü konuşuyoruz. Tabii ki Mersin'in bugünü, hatta geleceği aslında hep dünde de saklı. Çünkü dün yaptığımız hatalar ya da elimize geçen fırsatları nasıl değerlendiremediysek bugün de yine benzer şeyler yaşıyoruz aslında. Geçtiğimiz haftalarda belediye başkanlarını konuştuk, belediyeleri konuştuk, projeleri konuştuk. Aslında hep bugünün izleri vardı ve hep bugüne ışık tutan bize önemli bilgiler vardı. Fakat Mersin nedense geçmişiyle barışık değil ve geçmişiyle ilgili önemli dersler alması gerekirken bunları almadığını görüyoruz.
25: Kesinlikle haklısın. Şimdi geçmiş belediye başkanlarına baktığımız vakit işte iz bırakanlar var. Olumlu anlamda iz bırakanlar var. Olumsuz anlamda iz bırakanlar var. Mesela neyi konuştuk? Mithat Toroğlu'nu konuştuk.
24: Evet.
25: Mithat Toroğlu'nun yaptıklarını konuştuk. İz bıraktı mı? Evet, ciddi anlamda iz bıraktı o dönemin Mersin'ine, yerel siyasetine. Arkasından bir Fide İlhan'ı konuştuk. Bir kulvar açtı Türkiye'de. O kulvar başlı başına aslında Türkiye'ye örnek olabilecek. Kadının siyasetteki yeri, kadının yerel yönetime dokunuşu çok önemli bir dokunuştu. Ona değindik. Arkasından bugün Mersin eğer susuzluk çekmiyorsa en ciddi anlamda Berdan Irmağı'ndan Mersin'e su getirilmesi hem de arıtılmış su getirilmesi projesiydi. Mersin o tarihe kadar bolluk içinde yokluk çeken, haftanın 2-3 günü üstelik apartmanların birinci katı ikinci kat dışında suyun çıkmadığı bir kent görünümündeydi. Kuyu sularına mahkumdu. O kuyu sularının hangi kalitede olduğu, hangi sağlık sorunlarını ya da kireçli su olması nedeniyle hangi sorunları yaşattığını o günleri yaşayanlar bilir. O su sorunu kim giderdi? Projeyi başlı başına getirip başlatan Devlet Planlama Teşkilatı'da çalıştığı dönemden Mersin Belediye Başkanı olduğu tarihte o projeyi Devlet Planlama Teşkilatı içinde hazırlayıp getirip Mersin'e monte eden Kaya Mutlu'ydu. Arkasından kim geldi? Okan Merzeci geldi 1984 seçimlerinde, yerel seçimlerinde. Okan Merzeci de o projeyi daha hızlı bir biçimde hayata geçirmek için izale hatlarının tamamlanması aşamasını yaptı. Ve Mersin bugün rahatlıkla su içebilen bir kent. Pahalı, ucuz o tartışmalara girmek istemiyorum ama sonuçta olmayan şeyin fiyatı yoktur. Olan şeyin fiyatı sorulmaz. Pahalıdır, ucuzdur. O konularda mutlaka atılması gereken adımlar var. Yerel yönetimlerin sorunları var. Merkezi hükümetin sorunları var. Tamamlanmamış olan Pamukluk Barajı'nın isale hattının tamamlanması halinde onun maliyetiyle Berdan Irmağı'ndan getirilen suyun maliyetleri de aynı değil. Çünkü orada cazibe sorunu yok. Kendiliğinden o kadar yüksekten geldiği için rahatlıkla herhangi bir elektrik sarfiyatı olmadan, motopomplara gerek kalmadan gelebilecek olan bir suydu. Şimdi yavaş yavaş günümüze gelecek olursak, yani günümüz derken son 25 yılını kastediyorum.
1: Şunu merak ediyorum. Evet. Biz geçmiş yıllarda raylı sistemi olan bir memlekettik. Olan diyorum, bakın, olmayan demiyorum, bir projeden bahsetmiyorum. Mersin'de öyle ya da böyle bir raylı sistemi varmış. Bu belediye başkanlarının dünden bugüne düşünmemişler mi Mersin'de bir raylı sistem?
25: 1890'lar, yani Mersin daha 2500-3000 nüfuslu bir küçük kasabayken, balıkçı kasabasıyken ya da büyükçe bir köyken Mersin'de bir raylı sistem var. Hem de gümrük meydanı ile şeyin arasında çalışan müfteresa. Zaten evet, şehir o bölümde, yani evet, onun ötesi yok. Şehrin müfteresinde biten bir şehirden bahsediyoruz. O arada çalışan bir raylı sistem var. İyi kötü bir raylı sistem. Hatta seninle daha önce burada yaptığımız sohbetlerde, ya nostaljik bile olsa, o raylı sistem canlandırılsa, şehrin belli bölgelerine trafik yasağı koysa, yani arabaların girmesi engellense, bu Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz aslında. Bırak dünyayı, yani Londra'da, New York'ta, Los Angeles'ta, çeşitli ülkelerin, çeşitli metropollerinde uygulanan bir yasak var. İstanbul'da var. Antep uyguluyor. Evet. Belli bölgelerde eski Antep'i canlandırmak için bir takım trafik yasakları getirmiş. Yayalaştırma projesi. Burada da bir yayalaştırma projesinin önemli bir cüzü olarak, önemli bir bölümü olarak,
1: belki Çamlıbel
25: kesinlikle bir
1: harika, çok bir, bambaşka bir hava katar.
25: Bir aylı sistem, hem de trafiğin olmadığı bir aylı sistem, toplu taşıma anlamında çok rahatlıkla bir takım sorunlar çözülebilirdi. Ama asıl büyük sorun, şimdi geldik, yani saydık 1930'lardan 2000'lere kadar. 2000'lerden beri Mersin'de en az 3 tane ulaşım master planı yapıldı. Bir kısmına ben de katıldım çalışmalarının. Şimdi ulaşım master planı bugünün ulaşım master planı değildir. 50 yıl sonrasının vizyonudur. Ulaşım master planı olmadan şehir planı yapamazsınız. Ya şimdi övünüyoruz, işte binlik planlar tamamlandı Akdeniz'de. Binlik planlar tamamlandı da Akdeniz neden o binlik planlara rağmen ayağa kalkmıyor? Neden şehir Erdemli'ye kaydı da kendi bünyesinde, kendi içinde, yani en uzak mesafeye 1 kilometre olan neden Akdeniz bu halde? O sorunun cevabını alamıyoruz. O sorunun cevabı aslında çok basit. Ulaşım ciddi anlamda bir gerçekten kaliteli, gerçekten çağdaş bir ulaşım planımız ...na uygun bir ulaşım sistemimiz var mı? Yok. Yani halen minibüslere mahkum bir kentten bahsediyoruz. Minibüsleri dahi otobüslere çeviremedik. Yani 10 kişinin, 15 kişinin taşınmasıyla 100 kişinin taşınması aynı şey değildir. O konuda da ciddi yol alamadık. Ama şimdi hatırlıyorum, 2003 Meray. Bu şehirde Meray projesini getirip 2004 yerel seçimlerinden önce gözümüzün içine sokan bir Macit Özcan'la karşılaşmadık.
1: Tabii,
25: görmedik.
1: Tabelalarını hatırlıyoruz.
25: Burada keşke eski yayınları ortaya çıkarabilsek, 2004 seçimlerinden önce bu mikrofonlardan, bu stüdyoda, sen biraz arkadaydın. camın arkasındaydın.
1: Kulaklar için nasıl Meltem de vardı.
25: Ama yine bu konuyu konuştuk biz.
1: Tabii.
25: Peki şimdi ne yerel yönetimleri suçlamak istiyorum, ne merkezi hükümeti suçlamak istiyorum. Ortada bir cenaze var. Cenaze ne? Mersin'in ulaşımı nasıl sağlanacak? Halen daha biz toplu taşıma konusunda hangi sistemi tam olarak kullanacağımızı bilmiyoruz. Ne yaptı? Burhanettin Kocamaz 2019 seçimlerinden hemen önce gitti. Bir metro, aslında tam olarak metro da değil. Yani hani ne deve ne kuş.
1: Yarı metro yarı tramvay.
25: Ne deve ne kuş bir proje getirdi, koydu evet. Önümüze. Daniel Kubin diye bir danışmana yaptırılmıştı. Dünya kadar paralar verdi o Daniel Kubin'e. Hem Burhanettin Kocamaz hem sonra kucağında bulan, o projeyi kucağında bulan Vahap Seçer. Ve 2019 seçimlerinde en ciddi seçim propaganda malzemelerinden, argümanlarından birisiydi. Mersin metroya kavuşuyor. Hatırlayalım yani.
1: Evet.
25: 2003-2019 arasında defalarca bu konu konuşuldu, tartışıldı. Ve 2019'da artık kesinleşmişti. Şimdi 2025'te karşımıza ne çıkıyor? 2019'da bu Mersin'in yarı metro, yani hafif raylı sistem ile tam olarak da özdeşleşmeyen, dediğim gibi hiçbir yere sığmayan, yani metro desen metro değil, raylı sistem desen raylı sistem değil, hem zemin üstü bir sistem desen değil, hem zemin altı tümüyle yer altından giden bir metro sistemi desem değil, böyle bir proje çıktı karşımıza. Bu projeyi Ulaştırma Bakanlığı onayladı. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı'nın onayladığı bir proje 2025 yılında neyle karşılaştık? Çıkıldı denildi ki ya Mersin'in aslında metroya ihtiyacı yok. Mersin'i raylı sistem kurtarır. Kim söylüyor? Mehmet Şimşek, hazineden sorumlu, kamu adına hazine garantisini vermesi gereken kurumun başındaki kişi söylüyor. Kime söylüyor? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e söylüyor. Peki biz metroyu yapmadık, raylı sistem mi yapacağız? O konuda herhangi bir atılmış adım da yok. Şimdi tekrar söylüyorum, kimseyi suçlama amacıyla eleştirmiyorum ama bir konuyu saptamamız lazım. Sen 2019'da onayladığın bir projeye Konya'da Ulaştırma Bakanlığı üstlendi. Bursa'da Ulaştırma Bakanlığı üstlendi. Kocaeli'de Ulaştırma Bakanlığı üstlendi. Gaziantep'te Ulaştırma Bakanlığı üstlendi. Gaziantep'in raylı sisteminin büyütülmesi, Başpınar organize sanayi bölgesine kadar taşınması ile ilgili. Samsun'da Ulaştırma Bakanlığı üstlendi. Dikkat et, saydığım yerlerin tümü iktidar partisinin belediyeleri.
1: Evet.
25: Peki Mersin'in suçu günahı ne? Mersin'in suçu günahı sana oy vermemiş olması.
1: Aslında veriyor.
25: Veriyor da sana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı veriyor.
1: Tabii ki.
25: Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı vermiş olsa AK Parti'ye, inan bana 3 ay içinde Ulaştırma Bakanlığı buranın ihalesini yapar, metro sistemiyle ilgili çalışmalara başlar. Mersin'de inadına AK Parti oy vermedi. Hatırlayalım, 1999'da vermedi, 2004'te vermedi. Aslında şimdi bazen komplo teorisine kaçan şeyler konuşuyoruz da çoğu da gerçek payı olan, yani komplo teorisiyle gerçek arasında gidip gelen şeyler. Hep ben şu soruyu merak etmişimdir. AK Parti Mersin'de gerçekten Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak istedi mi istemedi mi? 25 yıllık bir soru bu.
1: Evet.
25: Şimdi bakıyorum ben, koyulan adaylara bakıyorum. 2004, benim de çok büyük günahım vardır orada, adayın belirlenmesinde, AK Parti adayının belirlenmesinde. Kadri Şaman ve Mahmut Aslan. Biri bugün objektif bir gözle uzaktan çekilip seyrettiğim vakit, benim de yanlış bir tercihte bulunduğum, seçilmeyecek adayı desteklediğimiz ve onu aday yaptığımız bir seçim olmuş. Kadri Şaman aday olsaydı AK Parti büyük bir ihtimalle Mersin'i kazanırdı. Mersin'i kazanmakla kalmazdı. İktidar Partisi ile birlikte bir takım projeler de geliştirdi. Mutlaka geliştirdi. Yani Konya'ya, Kayseri'ye, Antep'e, Denizli'ye, AK Parti'nin yönettiği bütün belediyelere, bütün yerel yönetimlere baktığımız vakit Mersin'de bir eksikliğin o olduğu görülüyor. Peki 2004 böyle geçti. 2009'da AK Parti seçimi kazanmak istedi mi? Kazanmak isteseydi Mersin'le uzaktan yakından ilgisi olmayan, Mersin'i bilmeyen Mustafa Eyüpoğlu'nu aday yapar mıydı? Demek ki istememiş. O dönemde ben işte Mersin'den sorumlu lokomotif bakan Kürşat Tüzmen'le ters düştüm. Niye ters düştüm? Ya dedim, siz Mersin'de seçimi kazanmak değil kaybetmek üzerine kurgulamışsınız, adayınızı getirmişsiniz. Mersin'de hiç mi aday olarak belirleyeceğiniz isim yoktu da Eyüpoğlu'nu seçtiniz? Böyle oldu dedi. İyi, öyle olduysa
1: Kürşat
25: böyle oldu.
1: Kürşat Tüzmen'in kendi aday olsaydı?
25: Vazgeçtim o tarihten. Kürşat Tüzmen 2019'da aday olsaydı yine farklı bir tabloyla karşılaşırdı Mersin. Ki artık bakan falan değildi ama Mersin'de sevilen, Mersin'e dokunduğu yerden ses getiren bir isimdi. Çalışkan bir isimdi. Yani ben onun seçim kampanyalarında nasıl çalıştığını gördüm. Şimdi 2014'te kim aday gösterdi?
1: Bir Mustafa daha geldi.
25: Mustafa Sever. İkinci Mustafa, ikinci hezimet. Karşısında kazanma ihtimali en az görülen Burhanettin Kocamaz, biraz da şeyin etkisiyle 15 yıllık Macit Özcan'ın erimesinin CHP içinde onun aleyhine çalışanların da etkisiyle aradan çıktı, seçim kazandı. Mesela o tarihte bir nebze HDP dokunsaydı 100 bin oyu vardı HDP'nin yerel seçimlerde aldığı. Aradaki ciddi bir fark yoktu ki. 325 bine 287 bin. Dolayısıyla orada da Mersin kaybetti ve geldik bugüne. Şimdi projelere bakıyorum. Yerel yönetim haklı olarak diyor ki, bana hazine garantisi vermedikten sonra ben bu projeyi nasıl yapacağım? Tamam, haklı. Merkezi hükümet diyor ki işte ekonomik sıkıntı 50 bin tane gerekçe. Diğer hiçbir projeye engel olmayan ekonomik kriz Mersin'e geldiği vakit karşımıza çıkıyor. Kim kaybediyor? Mersin kaybediyor. Şimdi bunun önlemenin tek bir yolu vardı. Ha, metro pahalıdır, yapılmıyor mu? Hazine garantisi vermiyor mu? Başka bir proje geliştirin, koyun ortaya. Yani 2003'teki Meray benzeri bir projeyi, artık dünyada teknolojiler de değişti.
1: Sayın Ayhan, metrobüs bile...
25: Metrobüs girdi devreye.
1: Bu 2000... bile çözer yani ama...
25: Kesinlikle.
1: Başkan benim vizyonum değil diyor.
25: Kesinlikle çözerdi.
1: Ama bu, hani başkanı biz seçmişiz, oy vermişiz, bizim adımıza yönet diyoruz. Ama o tek başına hayır, bu benim vizyonum değil deyip kentin ulaşımını tıkıyor. Neden tıkıyor? Yaptığınız battı çıktılar da tartışmalı.
25: Yaptığımız zaten battı çıktılar. Palyatif çözümlerdi. Şimdi battı çıktı.
1: O da çözmüyor.
25: Battı çıktığı yapıyorsun. Hep şey örneğini veririm ben. Tulumba durağının yerine yıktık. Hilton'un oradan başlayan bir battı çıktı yaptık. Değil mi?
1: Evet.
25: Oradan evet trafik akıyor. Nereye doğru akıyor? Batıdan doğuya doğru giderken kapalı spor salonunun oraya geliyor. Orada ışıklar var. Batıya doğru giderken doğudan batıya, evet orada tıkanmıyorsun. Gürül gürül akıyor. Geliyor Muğdat kavşağında.
1: Bitti.
25: 3 saat trafik sıkıntısı.
1: Evet, dolayısıyla eski Güler Yüz kavşağı tıkandı.
25: Dolayısıyla gelişmiş hiçbir ülkede bu tip battı çıktılar trafiği çözmez, çözmemiştir de. Palyatif çözümlerdir. Şimdi halk kavşağını yaptınız. Elinize sağlık. çok uzun olmuş. 780 metrelik bir yer altından geçen toplu olarak, yani 1 kilometre yakın bir mesafe koymuşsunuz. Ama ortada trafik eskisi gibi gene gelip kilitleniyor.
1: Yukarıda Göbek'te bir iki.
25: Gene kilitleniyor. Gene kilitleniyor.
1: Neyi yani, çözdük o zaman?
25: Batıdan gelip kuzeye dönmek isteyen gene orada tıkanıyor. Yani oradan doğrudan doğruya batıdan gelip kuzeye dönmek ya da doğudan gelip güneye dönmek mümkün olmuyor. O zaman bir anlamı kalmadı. Yani o battı çıktı sadece batıdan doğuya olan, yani ne diyelim, Okan Merzeci bulvarının bir altında sanıyorum, ya da Okan Merzeci bulvarı da olabilir o bulvar, yani bilmiyorum. Batıdan doğuya doğru, şeye doğru, otobana doğru çıkan olan yolu çözdünüz. Diğer asıl trafik yükünü taşıyan, hale giden trafiği yükünü taşıyan yer gene eskisi gibi. 4 tane lamba koymuş olsaydınız, yeşil, kırmızı, sarı, aynı sorunları çözme aşamasında ciddi bir yol alırdınız. Dolayısıyla Mersin'in kalıcı çözümlere ihtiyacı var. Ama kalıcı çözümler için de konuşmanın başında ulaşım master planından bahsettim. Yerleşim planından bahsettim. Yani bir şehrin planı sadece şehri planlamak değildir. Bir şehrin planı kültürel, sosyal, ulaşım, İçme suyuna varıncaya kadar, yollara varıncaya kadar her türlü sorunu çözdüğünüz bir kümülatif bir çözümdür. Bir pakettir o. Şimdi neden şikayet ediyoruz? Şehir kalktı, aldı başını, Yenişehir'e gitti. Yenişehir doldu, Mezitli'ye gitti. Mezitli doldu, şimdi Erdemli'ye doğru gidiyor. Bunlarda temel sorun, gitmelerinin temel sorunlarından birisi otopark sorunu.
1: Evet, sıkışıyor.
25: İkincisi sosyal ilişkilerle ilgili sosyal projeler. Siz bütün kültürel faaliyetleri Yenişehir'e tıkadınız. Şehrin yönetimlerini taşıyıp Yenişehir'e götürdünüz. Yani şimdi Mersin Emniyet Müdürlüğü'nü niye Yenişehir'e götürdünüz? Toroslara götüreydiniz. Yenişehir'de en verimli tarım arazisi üzerine yaptınız Emniyet Müdürlüğü'nü ve 3 sene sonra yetmediği çıktı ortaya. Eski Emniyet Müdürlüğü'nü de kullanmaya devam ediyorsunuz. Ve şu anda iddia ediyorum Mersin Emniyet Müdürlüğü ne yeni binasında ne eski binasında yetmediği için muhtelif lokal yerlerde faaliyet göstermeye çalışıyor. Hükümet konağı ile ilgili taşıdınız, bütün hükümet hizmetlerini götürdünüz. Vali halen burada oturmaya devam ediyor. Ve vali burada oturduğu için trafik tıkanıyor. Akşam saatinde Uray Caddesi'ni kullanmak mümkünken oradan sahile ineceğim bir yol belli saatlerde kapanıyor. Vali çıkış yapacak, vali giriş yapacak diye. Valinin haberi var mıdır yok mudur ondan da emin değilim ama iş güzardan çok ne ararsın bu şehirde.
1: Mesela 100 yılına baktığımızda önemli isimler belediye başkanlığı yapmış. Ama şunu anlıyorum, her gelen kendi dönemiyle ilgili bir şeyler yapmaya çalışmış. Bir sonraki dönemi kimse bir şey taşımamış. Ya da bir önceki dönemden kimse bir şey alıp devam ettirmemiş.
25: Ya her zaman seninle konuştu, hafıza olmayınca herkes tarihi kendisiyle başlatıyor. Evet. Napolyon'un işte şeyin benimle başlar, sülalem benimle başlar hikayesi. Şimdi Meray projesini beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ya adam bir çağırmaz mı? Ey Macit Özcan, sen 2003'te böyle bir projeyi mutlaka bir kadro hazırladı onu. Yine birilerine mutlaka bir paralar verildi, hazırlandı. Böyle bir proje var mıydı, yok muydu, neydi, neyin nesiydi?
1: Gerçek mi, hayal mi?
25: Soran dahi olmadı. Hadi onu çağırmadın. Yani biz para istemiyoruz, pul istemiyoruz ama son 25 yılına master planları ile ilgili dediğim gibi defalarca ben yapılan toplantılarda, müzakerelerde bulundum. Çağırın, anlatalım ne olup bittiğini. Ama yok, herkes tarihi kendisiyle başlatıyor ve kendisiyle başlattığı için şimdi Allah uzun ömür versin ve bol bir uzunca bir sürede koltukta oturmasını nasip etsin diyelim. Vahap Seçer gitti bir gün. İnan bana yeni gelen adam sıfırdan başlayacaktır.
1: Tabii ki.
25: Yanlış bu projeler diye başlar.
1: Tabii ki.
25: Bu üç mektup hikayesidir. Üç mektup hikayesi, giden sadrazamın gelen sadrazama bıraktığı üç mektup hikayesi vardır Osmanlı'da, olmuş bir vakadır. Şimdi maaş alamıyor Yeniçeri kazan kaldırıyor. Padişah diyor ki benim elimde bir şey yok ki, sadrazam diyor yaptı. Sadrazamı gidiyorlar işte öldürecekler, asmaya götürecekler. Yerine yeni sadrazam atıyor padişah, git sen çöz bu sorunu diyor. Etrafta toplanmış Yeniçeri. İçeri giriyor şey yeni sadrazam. Eskisine diyor ki bana bir tavsiyem var mı? Yani sen mutlaka bu kadar hafızaya sahipsin, bu kadar geçmişe sahipsin. Vallahi diyor ben gelirken 3 tane mektup vermişlerdi bana. Ben de sana 3 tane mektup bırakıyorum diyor. Alıyor 3 tane mektubu, koynuna koyuyor yeni sadrazam. İşte Yeniçeri dağılıyor. Yeni adam gelmiş. Herhalde 15-20 gün içinde düzeltecek ekonomiyi. Para toplayacak, para verilecek. Emeklilerden bahsetmiyorum, günümüzden bahsetmiyorum. Osmanlı'nın son döneminden bahsediyorum. Bakıyor ki değişen bir şey yok. Yani gelen para belli, o yok. Bir ay sonra Yeniçeri bakıyor ki maaş yine alamıyor. Geliyor, etrafını sarıyor sadrazamdan. Ya ben ne yapsam ne yapsam diyor. Ha aklına geliyor ki 3 tane mektup bırakmış eski sadrazam. Diyor ki sırayla da 1-2-3 diye yazmış. Birinciyi açayım diyor. Birinciyi açıyor. Diyor ki senden öncekini kötüle. Yani beni kötüle diyor. Çıkıyor diyor ki ya ben çözecektim ama enkaz bırakmış kardeşim diyor. Yani bunu ancak toparlamak belli bir zaman alır. Toparlarız diyor. Dağılıyor tekrar Yeniçeri. Aradan 2-3 ay geçiyor. Gene değişen bir şey yok. Gene geliyorlar. Tam onu alıp götürecekler infaza. Ya diyor dur, ikinci mektup geldi aklıma diyor. İkinci mektubu açıyor. Diyor ki etrafını kötüle. Başlıyor anlatmaya. İşte ben düzeltecektim, etrafım kötü falan filan. Değiştireceğim etrafımı. Başarılı olacağım diyor. Gene dağılıyor Yeniçeri. Tabii yine değişen bir şey yok. 9 ayın sonunda artık Yeniçeri bıçak kemiğe dayanmış. Dayanıyor kapıya. Ya diyor tamam ben beceremedim. Ya kelle gitmeye gidecek de merak ediyorum. 3. mektupta ne yazılıydı? Benden öncekini kötüledim. Çevremi kötüledim. Şimdi ne anlatıyor? Açıyor 3. mektubu diyor ki senden sonra gelecek olan 3 mektup hazırla.
1: Değişen bir şey olmayacak aslında.
25: Değişen bir şey yok. Mektup yazıyor.
1: Bizim belediyelerdeki maalesef birbirini takip eden sistem de hemen hemen aynı. Kimse kimseyi takip etmiyor ya da iyi olanı devam ettirmiyor.
25: Bu sadece belediyelere özgü de değil. Değil o gün o gün Talat Dinçer'le Veysel Sarı arasında bir tartışmaya tanık oldum. Şimdi aradan kaç yıl geçmiş, halen yok kasa boştu, yok kasa doluydu, yok benden önceki kötüydü, benden sonraki kötü tartışmalarına tanık oldum. Her kurumda böyle. Yani gelen geçmişten nasıl bir enkaz devraldığını söylüyor. Ya zaten sen gelirken bu enkazın olduğunu bile bile geliyorsun. Şimdi belediye başkanları gelirler, gelmeden önce her türlü vaatte bulunurlar. Sonra derler ki ya kadro şişkin, maaşlar çok fazla, çalışan sayısı anormal. İyi de sen bunların hepsini bilerek geldin zaten. Yani bunları bize anlatarak niye aday oluyorsun? Bütün kurumlarda böyle.
1: Değişen bir şey olmuyor ama işte Mersin kaybediyor, Mersin geriliyor. Biz Mersin'in bugün dününü ve işte geleceğini konuşurken hep diyoruz ya, yani geçmişten ders alamıyoruz. Hafıza noktasında da yeterli değiliz ve her defasında dediğiniz gibi turizm master planı yapıyoruz, ulaşım master planı yapıyoruz. Koca koca hocalar geliyor, bir sürü şey anlatıyor ve neticede yine başa dönüyoruz aslında. Her konuda master planımız var.
25: Şimdi Savaryen buraya gelmeden önce eskiden biliyorsun her ay yayınlandığı gün konteyner elleşleme sayılarını çıkarır yayınlardı.
1: Evet.
25: Mersin Limanı neredeydi, nereye gidiyor, nasıl gidiyor diye. Son zamanlarda artık ilgilendirmez oldu beni. Çünkü öyle bir patlama çatlama olmayınca nesini yazayım dedim. Savaryen ama merak ettim. Hani Mersin cazibe merkezi oluyor ya.
1: Lojistik merkez oluyor.
25: İran savaşından da lojistik merkez olacak, evet. Ya bütün dünya bize akacak ya. Bir başkası da çıkmış Kıbrıs'ı cazibe merkezi. Yani Kıbrıs'ı Dubai yapacağız diyor. Ya sen Kıbrıs'ı Dubai yapacaksın da Dubai'ye 140 ülkeden, dikkat et, 140 ülkeden özel resmi binlerce şirketin havayolu şeyi var, seferi var. Kıbrıs Türk kesimine Ercan Havalimanı'na iki tip şey iner. Bir Türk Hava Yolları, bir Kıbrıs Hava Yolları, bir de herhalde halimize acımış ya da İngilizlerin etkisiyle olacak bir iki İngiliz şirketi var. Sen bu sorunları gidermeden senin dışında dünyada Pakistan'ın, Azerbaycan'ın, yani senin kutsal müttefiklerin, ülkelerin bile tanımadığı bir ülkeye, Azerbaycan tanımadığı bir ülkeye nasıl bütün dünyanın sermayesini akıtacaksın da Kıbrıs'ı Dubai yapacaksın? Benzer bir şey Mersin'de. Şimdi bakıyorum ben. Seninle bunu defalarca konuştuk. Mersin, evet, bir cazibe merkezi yapılabilir mi? Yapılabilir. Koşulları var. Nelerin yapılması belli. O koşulları, o projeleri yerine getirmeden Mersin mevcut limanıyla niye cazibe merkezi olsun? Nitekim 28 Şubat'ta gerginlik başladı. 1 Mart itibariyle savaş başladı. Savaş halen sürüyor. Mersin'i lojistiğin cazibe merkezi yapacağız diyorlar. Nisan rakamlarına baktım. 150 bin konteyner elleşlemiş Mersin limanı.
1: Ne anladık bu işten?
25: 25 binlik aşağı yukarı 6 tane büyük gemi gelmiş. O kadar yani. Onun ötesinde öyle çatlayan patlayan böyle açıklarda yüzlerce geminin beklediği Mersin'le Tahran arasında, Mersin'le İran arasında karayolundan adeta yeni bir koridor açıldığı gibi bir beklenti de yok. İran nereye gitti? Sıkışıklığını gidermek amacıyla Türkiye'ye gelmedi. Nereye gitti? Pakistan'a gitti. Karaçi üzerinden şimdi akıyor trafik oraya, karayolu üzerinden. Gelen bütün gıda, bütün ilaç, her türlü acil ihtiyacını oradan gidiyor.
1: Biz savaştan gidiyor. Önce ama Türkiye'ye iyi bir koridor olabilir diye konuşuyorduk.
25: Halen olabilir. Ama bu koridor böyle 3 günde 5 günde mevcut haliyle söylemeyle olmaz. Bu ciddi bir takım politik ilişkileri belirliyor. Dünyadaki küresel dengeleri belirliyor. O küresel dengelerin ne yöne doğru evrileceğini belirliyor. Bugün yayınlanan makalemde Suriye yeni bir enerji platformu haline geliyor diye bir makale. Çeşitli örnekler verdim. İngilizler geldiler oraya. Shell geldi. BP geldi. Onun dışında mesela şu anda dünyanın nefesini tutarak adeta konuşmaktan dahi korktuğu bir internet ağı var. Bu internet ağı Hürmüz üzerinden geçiyor ve İran'ın denetimi altında. İran olası bir çok ciddi bir saldırı halinde, hani duvara sıkışan kedinin ne yapacağını bilemezsin, kime saldıracağını bilemezsin can havliyle o bağ koparırsa bütün dünyanın internet sistemi çöküyor. Uzak Doğu başta olmak üzere Singapur'u, Hong Kong'u, Çin'i, Pakistan'ı, hepsi çöküyor. Hindistan'ı, hepsi çöküyor. Şimdi ona karşı olası bir herhangi bir sabotaja, herhangi bir vukuata karşı ne yapabiliriz diye ciddi planlamalar yapılıyor. Evvelsi gün yayınlandı. Suudi Arabistan Suriye'den geçirmeyi kararlaştırmış. Şimdi Doğu Akdeniz, biz ne yapıyorduk? İşte Erzincan, Payas, Dört Yol, Mersin'e mi yapılacak ana konteyner limanı, yumurtalama mı yapılacak tartışmalarıyla vakit geçirirken şu anda Suriye ciddi anlamda Dört Deniz Bir Plan projesi, projenin adı Karadeniz, Kızıldeniz, Akdeniz ve Hürmüz Basra Körfezi'ndeki deniz olmak üzere dört denizi buluşturan, kara koridorlarıyla deniz koridorlarıyla buluşturan bir merkez haline gelmeye çalışıyor. Bu Mersin olabilirdi. Bu İskenderun olabilirdi. Bu konuda konuşmanın ötesinde atılmış tek bir adım yok. Dolayısıyla da bir yere varmak mümkün değil burada.
1: Suriye ciddi bir alternatif olma yolunda aslında. Bunu da görüyoruz. Tabii bunlar ekstra maliyetler de gerektirecektir ama dediğiniz gibi büyük şirketlerin oraya girmesiyle beraber ciddi destekler de gelecek.
25: Ya Mersin ana konteyner limanına evet deyin, 3 gün içinde bütün dünya kuyruk olur yatırım için. Çinlerle şeyler birbirine girer. Amerikalılar, Avrupalılar birbirine girer bu yatırım yapmak için.
1: Yumurtalık için bu teklifler gelmez mi?
25: Gelebilir. Mutlaka.
1: Ama orada birçok şeyi sıfırdan yapmak gerekiyor.
25: Şehri yeniden yaratmak gerekiyor. Yani ben devlet görevlileriyle en üst düzey Cumhurbaşkanı yardımcısına şunu anlattım. Mersin mi, yumurtalık mı ya da Erzin mi tartışmalarında şunu göz önünde bulundurun. Yumurtalık da yapılır mı? Her yerde yapılır. Deniz üzerinde yapılır. Sen paradan bahset. Ama ana konteyner limanı, ana konteyner limanı sadece gemilerin yanaştığı bir yer değildir. Aynı zamanda o ana konteyner limanının hap etkisiyle bütün çevreyi kuşatan çok farklı bir sosyal ekonomik bir dinamizm gerektirir. Bir şehir gerektirir. Yani şimdi Mersin'de ana konteyner limanını yapacaksınız. Gelecek bütün yabancılar Mersin'de bir iş yapmaya çalışacaklar. Restoran var mı? Var. Otel var mı? Var. Eksiğimiz varsa tamamlanır mı? Tamamlanır. Altyapımız var mı? Var. Yollarımız var mı? Var. Eğlence, geceleyin eğlence için gidilecek mekanlar var mı? Var. Yumurtalığa gitmesi halinde yeni bir Mersin yaratmanız lazım. 100 milyar dolarınız varsa yaratırsınız.
1: Bunu
25: yani
1: da kısa zamanda yapmak mümkün değil.
25: Shenzhen'i yarattılar Çinler. 15 yıl içinde 15 milyonluk bir metropol yarattılar. Parayı koydular, yaptılar. Bunun için şimdi bu bir tercih meselesi. Hani metro ile ilgili konuşuyoruz ya, metro Mersin'e yakışır mı? Çok iyi yakışır. Varsa paranız yaparsınız yani. Metro değil, hatta uçak seferleri koyun. Yani uçan arabalar koyun. Paradan bahsedin yeter ki. Şimdi burada da aynı şey söz konusu. 100 milyar dolarınız fazlanız varsa, bu ülke eğer bu kadar bonkörse yeni bir Mersin yaparsınız. Ama hazır bir Mersin var. Niye onu bırakıp başka bir yere gidiyorsunuz? O sorunun cevabı yok. Aslında o sorunun cevabı var. Mevcut Mersin Limanı'nı işleten şirketin lobi gücü, Mersin'in lobi gücünü dövdü.
1: Konteyner dağlarını dizmeye, yükseltmeye
25: getirip
1: başladı.
25: Getirip önümüze diktiler.
1: Evet.
25: Bir de şimdi şu anda da geliyor ses. Ses kirliliği var.
1: Çok ciddi. Şehri rahatsız ediyor.
25: Şehrin ortasında.
1: Rahatsız ediyor. Aynı tartışmalar Çukurova bölgesel havalimanı için de geçerli. Örneğin işte biz ana konteyner limanını buraya mı yapalım, yumurtalığa mı yapalım tartışmaları yaşarken Adana lobisi de ya işte Tarsus'a yaptığınızda ne değişti tartışmaları da var. Çünkü hem sefer sayısı açısından, hem ulaşım açısından, hem işletici açısından, hem havalimanının kendisi açısından, yani burada kalsaymış da bir şey değişmezmiş gibi böyle bir baskı yaratmaya başladılar.
25: Tabii o konuda bilimsel herhangi bir şey konuşulmadığı için sokak ağzıyla bir tartışma bu. Şakirpaşa Havalimanı şehrin içinde kaldığı için güvenlik sorunları, sür sigorta dediğimiz yani
1: hem işletici açısından, hem havalimanının kendisi açısından, yani burada kalsaymış da bir şey değişmezmiş gibi böyle bir baskı yaratmaya başladılar.
25: Tabii o konuda bilimsel herhangi bir şey konuşulmadığı için sokak ağzıyla bir tartışma bu. Şakirpaşa

0: Bu süper sigorta. Çünkü süper bir risk var. O riske karşı hiçbir sigorta şirketi geleceğini kalkıp da ucuza satmaz. Güvenceyi ucuza satmaz. Olası bir risk halinde 2,5 milyon dolar ödeyecekse o 2,5 milyon doları 25 bin dolara satmaz. Dolayısıyla burada da güvenlik nedeniyle bir, ikincisi de işte şehrin yerleşim planı yanlış yapıldığı vakit her yere sirayet ediyor. Getirdiler Şakir Paşa'nın 200 metre kuzeydoğusuna şey diktiler, emniyet müdürlüğü diktiler. Çok yüksek katlı.
1: Evet, tamam, hemen girişim.
0: Sonra geldi uçak mühendisleri, dediler ki buraya uçağın güvenle inmesi mümkün değil. Bu binayı yıkacaksınız ya da tıraşlayacaksınız. Ne bina tıraşlandı ne yıkıldı. Bir de Türkiye bugün terörden uzak, yine ömür boyu uzak olmasını dileyelim. Ağzımızdan yel alsın ama olası bir herhangi bir terör saldırısında etrafta o kadar çok bina var ki oradan tutulacak bir lazer ışığı dahi uçağın inişini kalkışını ciddi anlamda tehdit ederdi. O nedenle, ama şunu söylerlerse işte biz de 6,5 milyon yolcu indiriyorduk, şu anda da 6,5 milyon yolcu iniyor, bizim sefer sayımız neyse o sefer sayıları aynen devam ediyor derlerse yerden göğe haklılar. Ama bizim düşündüğümüz proje bu değildi ki. 30 milyon yolcuya hitap edecek. Hani Dubai tartışıyoruz ya, Kıbrıs'a mı gider bilmem nereye mi gelir. Dubai'ye alternatif olabilecek tam da buydu. 30 milyon yolcuya hitap edebilen, rahatlıkla 50 milyon yolcuya çıkabilecek olan bir havalimanı, etrafında fuar merkezleri, etrafında turistik tesisler, dinlenme yerleri, dünya ticaret merkezi ve burayı bir serbest bölge olarak ilan ettiğiniz vakit herkesin rahatlıkla gelip iş yapabileceği bir alan kurgulanabilirdi. Bunu da Mersin ana konteyner limanı ile entegre edebilirdiniz. Projemiz buydu. Ama siz ne yaptınız? Gittiniz İstanbul'a yaptınız büyük havalimanını. Burayı da 30 milyon yolcu yerine, yani aşağı yukarı 30 körüklü bir havalimanı projemiz vardı hatırlarsan, görsellerde paylaştığımız. 6,5 milyona sıkışan bir proje yaptınız. Büyütülür mü? Büyütülür. Çok rahatlıkla demonte monte şeklinde getirip monte ederek ilave parçalarla istediğiniz kadar büyütebiliriz. Ama bunun için zihniyet değişikliği lazım.
1: Yapmak istiyor muyuz? Böyle bir projeye dönmek istiyor muyuz?
0: Şimdi,
1: bu kapasiteye çıkmak
0: Dubai,
1: istiyor muyuz?
0: Dubai Türkiye'ye gelir mi? Senin bu hukuk sisteminle gelmez.
1: Dubai yani, eski Dubai olur mu?
0: Olmaz, hayır. Evet. Hayır. Zaten gittiler.
1: O zaman bir alternatif şart
0: zaten
1: olacak.
0: Zaten gittiler, Singapur'a gittiler, Hong Kong'a gittiler. Kim oturup bekleyecek seni?
1: Beklemez. Dolayısıyla yine bir alternatif arayışı var aslında sürekli.
0: Olmaz olur mu? Her zaman bir alternatif. Tekrar söylüyorum, Çinliler mutlaka bir küresel tedarik zincirinde bir sıçrama noktası arıyorlar. Ya bunlar ilk defa konuşmuyoruz seninle.
1: Tabii ki,
0: Serkan.
1: Tabii.
0: Pandemi döneminde kopunca dünya tedarik zinciri, dedik ki ya bu dünya tedarik zinciri Çin'den çıkıp Avrupa'ya ulaşan tedarik zinciri kopmuş. Biz arada çok rahatlıkla Çin'in o tedariğinin bir kısmını üretip Avrupa'ya ihraç edebilirdik. Aradan kaç sene geçti? 6 sene. 6 sene önce konuştuk biz bunları. Mersin nasıl bir alternatif olabilir diye.
1: Pandemi döneminde hep dedik ki Mersin alternatif olabilir. Süveyş kanalında sıkıntılar yaşandı. Mersin alternatif olabilir.
0: Rusya-Ukrayna
1: savaşı çıktı.
0: Gazze savaşı çıktı. Alternatif olur. Ya sen bugünü hatırlıyorsun. Ben 1973 Lübnan İç Savaşı patlak verdiğinde Lübnan'ın, Beyrut'un, ki İsviçre'ye alternatif dünyanın en önemli finans merkeziydi bir ara Beyrut. Mersin'i yapalım dedik finans merkezi. O Beyrut'un tümünün serbest bölge, free zone dediğimiz serbest bölge haline gelmesine karşı biz Mersin'de ancak 500 dönüm bir alan bulabildik serbest bölgemize. Hatırla yani o tarihte Mersin nasıl bir cazibe merkezi haline gelmişti. Herkes Mersin'e pasaportla girilecek diye kimliğini Mersin'e, nüfusunu Mersin'e taşıyordu.
1: Gümrük insanlar. Meydanında insanlar iş yeri kovalıyorlarmış o dönemde. Çok iyi bilirsiniz.
0: Tabii. Ve başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi o tarihte Turgut Özal'ın kafasındaki serbest bölge değil, serbest şehir şuydu. Deliçay'la Müftü Deresi arasını bir serbest şehir haline getirmek. Ya da Berdan Irmağı'yla Mersin arasındaki Müftü Deresi'ni bir serbest şehir haline getirmek.

0: Ve özellikle güney bölgesinde çok ciddi farklı farklı nitelikli bölgeler yaratmak. Yani ben eğitim bölgesi diyordum, sağlık bölgesi diyordum, turizm bölgesi diyordum. Say say bitmez. Ve gerçekten Dubai'nin Mersin'den fazlası yok, eksiği var. Dubai çöl ortasında bir cennet yaratıyor. Biz cennetin ortasını cehenneme çevirdik. Şimdi bir haftadır uğraşıyoruz işte plastik atıklar. Plastik atıklara baktığınız vakit sahile inip de işte ben her sabah denize giriyorum. Çıkarken görüyorum. O plastik atıklar bizim plastik atıklarımız değil. Nerenin plastik atıkları biliyor
1: Bir
0: musun?
1: başka ülkeden gelmiyor. Yani deniz onu taşımıyor aslında.
0: İngiltere'den geliyor.
1: Hayır, İngiltere
0: İngiltere'den plastik...
1: denize döküp buraya ulaşmıyor. Onu söylemek
0: Hayır.
1: istiyorum.
0: Plastik atık maddesi olarak geliyor. Onu şimdi arkadaşlara anlattım. Burada da anlatayım. Her sene 600 lira 700 bin ton sadece İngiltere'nin plastik atığı var.
1: 700 bin ton.
0: Bunu orada bertaraf etmenin bir maliyeti var. Ne diyorlar ona? Sen bu bertarafı yaparsan biz sana ton başına 60 dolu 60 sterlinle aşağı yukarı 70-80 dolardı. 400 sterlin aşağı yukarı da 500 dolara tekabül eder. Ton başına sana 500 dolar prim vereceğiz diyorlar. Şimdi o 500 dolarlık primi alan İngiltere'deki ihracatçı bunu nereye pas ediyor? Diyor ki Türkiye'dekine, ya ben sana bunu göndereyim. Kullanabildiğini kullan, kullanmadığında bir şekilde sizin oralara uygundur. Toprağı mı gömersin, yakar
1: Denize mi
0: mısın,
1: dökersin?
0: denize mi verirsin,
1: Dereye mi dökersin?
0: ne yaparsan yap diyor. Ton başına 200 ila 300 sterlin arası şey veriyor. İngiltere'den çıkan 640 bin ton plastik atığın %85'i gelişmekte olan ülkeler diyelim. Gelişmekte olan iki tane ülke vardı gönderdikleri. Hindistan almadı. Pakistan önce aldı sonra almam dedi. Bu 600 bin tonun yaklaşık 400 bin tonu Türkiye'ye geldi. Ve şey Türkiye'de değil. Adana Mersin.
1: Evet, bu bölgeye geliyor.
0: Bu bölgeye geliyor. Bu bölgede işlenen işleniyor, işlenmeyen ne oluyor? Yine vicdanlar yakıp hem havayı hem suyu hem toprağı kirleteceklerine şey haline granül haline getirip denize veriyorlar. Ve yakında kum yerine biz o plastik granüllerin üzerinde yürüyor olacağız. Kimisi de yakıyor. Yani o Alata çiftliğinde ortaya çıkan o tesislerin görüntülerini falan paylaştık buradan.
1: Dolayısıyla yani bunlar bir başka ülkeden kendi denizine döküp
0: Hayır,
1: akıntılarla
0: hayır,
1: falan
0: hayır,
1: gelmiyor.
0: hayır, hayır. Bu tamamen kendi inovatif ürünümüz.
1: Peki, araştırmacı yazar Sayın Abdullah Ayan'la birlikteydik. Teşekkür ederiz.
0: Ben
1: Hoşça kalın.
0: teşekkür ederim. Kolay gelsin.
2: Radyo. Ülkü. Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo.

0: Samsun'a çıkarken Mustafa Kemal Atatürk'ün aklında tek bir şey vardı. Ne olursa olsun kazanmak. Ulusal egemenliğin başlangıç günü 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
1: Bugün 19 Mayıs Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de 37 yaşındaki saldırgan 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı. Edinilen bilgiye göre Metin Ö, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı mahallesinde eski eşi Arzu Özden'i silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Metin Ö, Tarsus ilçesine bağlı Kaderli Dörtler mahallesinde Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek işletme sahibiyle çalışan Ahmet Ercan Can'ı öldürdü. Araçla kaçmaya devam eden saldırgan Kaburga Gediği mahallesinde hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay'ı, ardından Yeniköy mahallesindeki akaryakıt istasyonunda tır şoförü Abdullah Koca ile pompacı Gökay Sefiloğlu'nu da silahla vurarak öldürdü. Şüpheli şahıs saldırı güzergahındaki 8 kişiyi de yaraladı. Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde eski eşinin de aralarında olduğu 6 kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı, sıkıştırıldığı bir evde yakalanacağını anlayınca intihar etti. Ormanlık alana kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için operasyon sabah saatlerine kadar sürdü. Şüphelinin Karakütük mahallesinin kırsalında bir evde olduğu belirlendi. Yapılan operasyonda şüpheli yakalanacağını anlayınca yanındaki silahla intihar etti. Mersin merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda yurt dışı bağlantılı organize suç ağına ağır darbe vuruldu. Operasyonda 7 milyar TL işlem hacmine sahip 50 şüpheli yakalanırken suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda lüks araç ve daireye el konuldu. Mersin'de polis ekiplerince Akdeniz ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 27 kilo 384 gram metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Mersin Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada Mersin tarımının son 20 yıldaki dönüşümünün iyi analiz edilmesi gerektiği vurgulanarak son 20 yılda Mersin'de tarım alanlarının %18 küçülerek 3,26 milyon dekara gerilediği belirtildi. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki petrokimya tesislerinin risklerine dikkat çeken Kimya Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilcisi Emre Ünes'in Mersin'de yaşanan patlama ve yangın olayı bu tür tesislerin yerleşim alanlarına yakın olmasının ne kadar ciddi riskler taşıdığını yeniden gündeme getirmiştir. Tedbirlerin çok üst düzey olarak uygulandığı bu nitelikteki bir tesiste yaşanan bu kaza aslında ne kadar büyük bir tehlikenin içinde olduğumuzu bize bir kere daha göstermiş oldu, dedi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte kullanılmaya başlanacak süs havuzları ile site havuzlarında elektrik kaynaklı kazalara karşı uyarıda bulundu. Oda yönetimi ölümcül kazaların yaşanmaması için havuzlardaki elektrik tesisatlarının uzman mühendisler tarafından kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Mersin'in Çeşmeli beldesinde yıllardır üretim yapan köylülerin yaşadığı mağduriyeti yerinde dinleyerek, atalarından, dedelerinden kalan topraklarda tarım yaparak geçimini sağlayan köylüler, orman arazisi gerekçesiyle evlerinin yıkılması, bahçelerinin sökülmesi ve asırlık ağaçlarının kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır, dedi. Anamur Muz ve Çilek Üreticileri Derneği Başkanı Ali Ufuk Yılmaz, Anamur ve Bozyazı'daki muz üreticilerinin yaşadığı fiyat düşüşüne tepki gösterdi. Üreticilerin uzun süredir düşük fiyatlarla ürün sattığını belirten Yılmaz, son indirimin ise kabul edilemez olduğunu ifade etti. Mersin'in Silifke ilçesinde Rusya uyruklu öğrencileri taşıyan okul servisinin devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Işıklı Mahallesi D400 karayolunda meydana gelen kazada bir öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde birçok ülkeden konuklarında yer aldığı 33. geleneksel Türkmen şölenine binlerce kişi katıldı. Kıl çadırların kurulduğu yayık ayranından sıkmaya kadar birçok yöresel lezzetin ikram edildiği şölen, düzenlenen gösteri ve konserlerle coşkulu geçti. Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan emekli din görevlisi Hasan Püryan, babasından kalan asırlık su değirmenini ayakta tutarak geçmişin üretim kültürünü geleceğe taşımaya çalışıyor.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 19, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
11: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.
17: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
16: Radyo

bir sevda böyle yıkılmaz. Böyle vurulmaz bir aşkın yetimine. Sana üstüne namert gölgesi değmemiş bir aşk masalı getirdim. Oysa sen umut çölünde kuruyorsun. Şakağına dayadın hayal namlusunu. Hem kendini hem beni vuruyorsun. Pınar suyu bir sevgi. Karıştırma bu şehrin yalanlarını. Haklısın, kavgan var bu şehirle. Haklısın, kavgan var senden bahsetmeyen şiirle. İnsan el, göz, dudak değildir sadece. İnsan bir yürektir, akıllıca, delice. Bir yürek sürgünü gibisin, benden uzak, kendinden uzak. Bir sevda yorgunu gibisin, bana tuzak, kendine tuzak. Hani ruhun nerede? Sen ayaktayım diyorsun, yüreğin sürünüyor yerde. Bir aşkın var oysa senin, yüreğini

0: Samsun'a çıkarken Mustafa Kemal Atatürk'ün aklında tek bir şey vardı. Ne olursa olsun kazanmak. Ulusal egemenliğin başlangıç günü 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
10: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
11: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
12: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
13: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülkü.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında 19 Mayıs 1919'un karanlığa teslim olmayan bir milletin yeniden ayağa kalkışının başlangıcı olduğunu kaydeden Başkan Seçer, 19 Mayıs umudun Anadolu'dan dalga dalga büyüdüğü, esarete karşı özgürlüğün filiz verdiği gündür. Demokratik ve laik cumhuriyetin temelleri, milletin azmi ve gençliğin inancıyla o gün atılmış, cumhuriyetin yarınları gençlerin omuzlarına emanet edilmiştir dedi. Cumhuriyetin ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacağını ve yükseleceğini vurgulayan Başkan Seçer, bugün bizlere düşen görev 19 Mayıs ruhunu demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve laik cumhuriyet temelinde yaşatmaya devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını yürekten kutluyorum ifadelerini kullandı. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyeleri Başkan Seçer'i ziyaret etti. Görüşmeden Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sürdürülen faaliyetler ele alınırken, sosyal, kültürel ve psikososyal destek çalışmalarının artırılması ve ortak projelerin güçlendirilmesi hedefi vurgulandı. Başkan Seçer, şehit aileleri ve gazilerin özel günlerinde ve her ihtiyaçlarında büyük şehir olarak yanlarında durmaya özen gösterdiklerini belirterek, 408 şehit ailesi ve 879 gazi ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Başkan Seçer'in bir diğer konuğu da Mersin'de görev yapan kadın mahalle muhtarları oldu. Ziyaret kapsamında kadın muhtarlar, özellikle mahallelerde hayata geçirilen projelerin yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekerek, büyük şehrin yerel yönetim anlayışını takdir ettiklerini ifade ettiler. Kadın muhtarlar ayrıca, mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında gösterilen hassasiyet ve işbirliğine açık yaklaşımı nedeniyle de, büyük şehrin tüm birimlerine teşekkürlerini ilettiler. Mut ilçesinde yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı ve terfi hatları ile paket terfi merkezlerinin yapımı devam ediyor. MESKİ'nin hayata geçirdiği projenin tamamlanması ile birlikte Barabanlı, Elbeyli ve Palantepe mahallelerinin tamamı ile Deveci, Yatırtaş, Kültür, Yazalanı ve Cumhuriyet mahallelerinin belirli bölümleri altyapı hizmetine kavuşacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
10: En iyi müzik, en iyi program.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin video mesaj paylaştı. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda 19 Mayıs bir milletin kaderinin değiştiği gün, Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, asil milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz denildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 81 ilden gelen gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası taşımacılık yapan otobüslere yönelik tedbir ve denetimler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, 23-31 Mayıs tarihlerinde otobüs seferlerine ve otobüs işletmecilerine yönelik denetimler artırılacak dedi. İstanbul merkezli 3 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 adet tüfek, 90 adet kartuş, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel belge ile birlikte dijital materyaller ele geçirildi. Resmi gazetede yayımlanan İçişleri Bakanlığı kararına göre 19 mülki idare amiri 1. sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi. Spor. Beşiktaş'ta dün Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah beyazlardan kapa yapılan açıklamada, profesyonel futbol takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18 Mayıs 2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, şu ana kadar yerli mi olur, yabancı mı olur bakmadık. Bir şeyler yazılıyor, hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil. Şenol Hoca'yı çok severim, beraber de çalıştık. Sergen Hoca'dan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum dedi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Sarı Lacivertlileri heyecanlandıracak, rakiplerinse dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını söyleyerek Fenerbahçe'nin şanı tarihini tekrar geri getireceğiz dedi. Samsun Spor kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kayseri Spor Futbol'da bahis şike soruşturmasının devam etmesinden dolayı Süper Lig'in tescil edilmemesi için federasyona çağrıda bulundu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.701 lira 79 kuruş, Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, euro 53 lira 19 kuruş, sterlin 61 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 69 sent, bir bitcoin 77.109 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Samsun'a çıkarken Mustafa Kemal Atatürk'ün aklında tek bir şey vardı. Ne olursa olsun kazanmak. Ulusal egemenliğin başlangıç günü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
3: Radyo Ülkü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18, 18 ay, 18, 18 ay.
7: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
8: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
5: Radyo

yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan.

0: Samsun'a çıkarken Mustafa Kemal Atatürk'ün aklında tek bir şey vardı. Ne olursa olsun kazanmak. Ulusal egemenliğin başlangıç günü 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında 19 Mayıs 1919'un karanlığa teslim olmayan bir milletin yeniden ayağa kalkışının başlangıcı olduğunu kaydeden Başkan Seçer, 19 Mayıs umudun Anadolu'dan dalga dalga büyüdüğü, esarete karşı özgürlüğün filiz verdiği gündür. Demokratik ve laik cumhuriyetin temelleri, milletin azmi ve gençliğin inancıyla o gün atılmış, cumhuriyetin yarınları gençlerin omuzlarına emanet edilmiştir dedi. Cumhuriyetin ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacağını ve yükseleceğini vurgulayan Başkan Seçer, bugün bizlere düşen görev 19 Mayıs ruhunu demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve laik cumhuriyet temelinde yaşatmaya devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum ifadelerini kullandı. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyeleri Başkan Seçer'i ziyaret etti. Görüşmeden Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sürdürülen faaliyetler ele alınırken, sosyal, kültürel ve psikososyal destek çalışmalarının artırılması ve ortak projelerin güçlendirilmesi hedefi vurgulandı. Başkan Seçer, şehit aileleri ve gazilerin özel günlerinde ve her ihtiyaçlarında büyük şehir olarak yanlarında durmaya özen gösterdiklerini belirterek, 408 şehit ailesi ve 879 gazi ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Başkan Seçer'in bir diğer konuğu da Mersin'de görev yapan kadın mahalle muhtarları oldu. Ziyaret kapsamında kadın muhtarlar, özellikle mahallelerde hayata geçirilen projelerin yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekerek, büyük şehrin yerel yönetim anlayışını takdir ettiklerini ifade ettiler. Kadın muhtarlar ayrıca, mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında gösterilen hassasiyet ve işbirliğine açık yaklaşımı nedeniyle de, büyük şehrin tüm birimlerine teşekkürlerini ilettiler. Mut ilçesinde yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı ve terfi hatları ile paket terfi merkezlerinin yapımı devam ediyor. MESKİ'nin hayata geçirdiği projenin tamamlanması ile birlikte Barabanlı, Elbeyli ve Palantepe mahallelerinin tamamı ile Deveci, Yatırtaş, Kültür, Yazaları ve Cumhuriyet mahallelerinin belirli bölümleri altyapı hizmetine kavuşacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

0: Samsun'a çıkarken Mustafa Kemal Atatürk'ün aklında tek bir şey vardı. Ne olursa olsun kazanmak. Ulusal egemenliğin başlangıç günü 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
1: Bugün 19 Mayıs Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de 37 yaşındaki saldırgan 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı. Edinilen bilgiye göre Metin Ö, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı mahallesinde eski eşi Arzu Özden'i silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Metin Ö, Tarsus ilçesine bağlı Kaderli Dörtler mahallesinde Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek işletme sahibiyle çalışan Ahmet Ercan Can'ı öldürdü. Araçla kaçmaya devam eden saldırgan Kaburga Gediği mahallesinde hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay'ı, ardından Yeniköy mahallesindeki akaryakıt istasyonunda tır şoförü Abdullah Koca ile pompacı Gökay Sefiloğlu'nu da silahla vurarak öldürdü. Şüpheli şahıs saldırı güzergahındaki 8 kişiyi de yaraladı. Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde eski eşinin de aralarında olduğu 6 kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı, sıkıştırıldığı bir evde yakalanacağını anlayınca intihar etti. Ormanlık alana kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için operasyon sabah saatlerine kadar sürdü. Şüphelinin Karakütük mahallesinin kırsalında bir evde olduğu belirlendi. Yapılan operasyonda şüpheli yakalanacağını anlayınca yanındaki silahla intihar etti. Mersin merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda yurt dışı bağlantılı organize suç ağına ağır darbe vuruldu. Operasyonda 7 milyar TL işlem hacmine sahip 50 şüpheli yakalanırken suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda lüks araç ve daireye el konuldu. Mersin'de polis ekiplerince Akdeniz ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 27 kilo 384 gram metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Mersin Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada Mersin tarımının son 20 yıldaki dönüşümünün iyi analiz edilmesi gerektiği vurgulanarak son 20 yılda Mersin'de tarım alanlarının %18 küçülerek 3,26 milyon dekara gerilediği belirtildi. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki petrokimya tesislerinin risklerine dikkat çeken Kimya Mühendisleri Odası, Mersin İl Temsilcisi Emre Ünes'in Mersin'de yaşanan patlama ve yangın olayı bu tür tesislerin yerleşim alanlarına yakın olmasının ne kadar ciddi riskler taşıdığını yeniden gündeme getirmiştir. Tedbirlerin çok üst düzey olarak uygulandığı bu nitelikteki bir tesiste yaşanan bu kaza aslında ne kadar büyük bir tehlikenin içinde olduğumuzu bize bir kere daha göstermiş oldu, dedi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte kullanılmaya başlanacak süs havuzları ile site havuzlarında elektrik kaynaklı kazalara karşı uyarıda bulundu. Oda yönetimi ölümcül kazaların yaşanmaması için havuzlardaki elektrik tesisatlarının uzman mühendisler tarafından kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Mersin'in Çeşmeli beldesinde yıllardır üretim yapan köylülerin yaşadığı mağduriyeti yerinde dinleyerek, atalarından, dedelerinden kalan topraklarda tarım yaparak geçimini sağlayan köylüler, orman arazisi gerekçesiyle evlerinin yıkılması, bahçelerinin sökülmesi ve asırlık ağaçlarının kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır, dedi. Anamur Muz ve Çilek Üreticileri Derneği Başkanı Ali Ufuk Yılmaz, Anamur ve Bozyazı'daki muz üreticilerinin yaşadığı fiyat düşüşüne tepki gösterdi. Üreticilerin uzun süredir düşük fiyatlarla ürün sattığını belirten Yılmaz, son indirimin ise kabul edilemez olduğunu ifade etti. Mersin'in Silifke ilçesinde Rusya uyruklu öğrencileri taşıyan okul servisinin devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Işıklı Mahallesi D400 karayolunda meydana gelen kazada bir öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde birçok ülkeden konuklarında yer aldığı 33. geleneksel Türkmen şölenine binlerce kişi katıldı. Kıl çadırların kurulduğu yayık ayranından sıkmaya kadar birçok yöresel lezzetin ikram edildiği şölen, düzenlenen gösteri ve konserlerle coşkulu geçti. Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan emekli din görevlisi Hasan Püryan, babasından kalan asırlık su değirmenini ayakta tutarak geçmişin üretim kültürünü geleceğe taşımaya çalışıyor.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 19, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülkü.
2: Bazen 80'ler.
16: Oturmuşum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
17: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
16: Radyo.

90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılarla sizlerle birlikteyim. Berksan Çilek şarkısıysa 90'lı yıllardan günümüze kadar gelen keyifli ve güzel şarkılardan bir tanesi. Retro'ya 2002 yılında yayınlanan Gülben Ergin'in Sade ve Sadece albümünden Sandık Lekesi ile devam ediyoruz. Hoş

albümü İbret Alem 1999 yılında yayınlandı. İşte o özel albümden bugün sizlere seçtiğim şarkı Yaralı Dilberim. Retroya Aşkın Nurengi ile devam ediyoruz. Şarkımızsa Hiç Ummazdım.

albümü Serseri May'ın 1994 yılında çıktı. Bu albümde unutulmaz pek çok şarkı var. Onlardan bir tanesi Canım Feda'yı çaldım sizlere ve Asya ile devam ediyoruz. 1996 yılındayız

0: Samsun'a çıkarken Mustafa Kemal Atatürk'ün aklında tek bir şey vardı. Ne olursa olsun kazanmak. Ulusal egemenliğin başlangıç günü 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Radyo Ülkü.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
10: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
10: Marmara Birlik Siyah Zeytin 500 gram 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülkü.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında 19 Mayıs 1919'un karanlığa teslim olmayan bir milletin yeniden ayağa kalkışının başlangıcı olduğunu kaydeden Başkan Seçer, 19 Mayıs umudun Anadolu'dan dalga dalga büyüdüğü, esarete karşı özgürlüğün filiz verdiği gündür. Demokratik ve laik cumhuriyetin temelleri, milletin azmi ve gençliğin inancıyla o gün atılmış, cumhuriyetin yarınları gençlerin omuzlarına emanet edilmiştir dedi. Cumhuriyetin ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacağını ve yükseleceğini vurgulayan Başkan Seçer, bugün bizlere düşen görev 19 Mayıs ruhunu demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve laik cumhuriyet temelinde yaşatmaya devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını yürekten kutluyorum ifadelerini kullandı. Şehit Aileleri ve Malum Gaziler Derneği üyeleri Başkan Seçer'i ziyaret etti. Görüşmeden Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sürdürülen faaliyetler ele alınırken, sosyal, kültürel ve psikososyal destek çalışmalarının artırılması ve ortak projelerin güçlendirilmesi hedefi vurgulandı. Başkan Seçer, şehit aileleri ve gazilerin özel günlerinde ve her ihtiyaçlarında büyük şehir olarak yanlarında durmaya özen gösterdiklerini belirterek, 408 şehit ailesi ve 879 gazi ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Başkan Seçer'in bir diğer konuğu da Mersin'de görev yapan kadın mahalle muhtarları oldu. Ziyaret kapsamında kadın muhtarlar, özellikle mahallelerde hayata geçirilen projelerin yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekerek, büyük şehrin yerel yönetim anlayışını takdir ettiklerini ifade ettiler. Kadın muhtarlar ayrıca, mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında gösterilen hassasiyet ve işbirliğine açık yaklaşımı nedeniyle de büyük şehrin tüm birimlerine teşekkürlerini ilettiler. Mut ilçesinde yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı ve terfi hatları ile paket terfi merkezlerinin yapımı devam ediyor. MESKİ'nin hayata geçirdiği projenin tamamlanması ile birlikte Barabanlı, Elbeyli ve Palantepe mahallelerinin tamamı ile Deveci, Yatırtaş, Kültür, Yazaları ve Cumhuriyet mahallelerinin belirli bölümleri altyapı hizmetine kavuşacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Bir bahar havası estirip insanı hayaller alemine sürükleyen, aynı zamanda ağızda pamuk şekeri yedikten sonraki gibi bir tat bırakan Fatih Erkoç şarkısı Vefasız. Caz ve Fatih Erkoç aynı cümle içinde çok hoş duruyorlar bence. Retro'ya Ayşegül Adiş'le devam ediyoruz. 1991 yılındayız. Yapma ne olursun, sıradaki şarkımız.

Levent Yüksel'le 1993 yılına gittik ve şarkımız da Beni Bırakın'dı. Bugün yine bir yaz şarkısıyla sizlere veda ediyorum. Ayna grubundan Yeniden Sevebiliriz Akdeniz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yayımladığı mesajda tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını tebrik ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Milli mücadelenin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, peygamber ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor. Gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz son dönemde yasa dışı bahisle mücadelede önemli bir mesafe kat edildiğini sahada da görüyoruz. Bu mesele sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da karşı karşıya olduğu önemli bir sorun alanı. Biz de devlet olarak kararlı ve koordineli bir mücadeleyi sürdürüyoruz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, teknik analizler ve dijital ağ çözümlemeleri sonucunda 1352 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı hakkında daha erişim engeli kararı alındığını, FETÖ bağlantılı erişime engellenen hesap sayısının 1731'e yükseldiğini bildirdi. Sağlık raporları yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tüm raporların başvuru sürecinde yazılı dilekçe ve benzer uygulamalar sona erdirilirken başvuru süreçleri bundan sonra e-nabız üzerinden kişisel beyan formunun doldurulmasıyla başlatılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, küresel Sumut filosunda yer alan ve Gazze'ye insani yardımla tıbbi destek götürürken Akdeniz'de arızalanan Family isimli tekneye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yardım edildiğini duyurdu. Spor. Beşiktaş'ta dün Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah beyazlılardan kapa yapılan açıklamada profesyonel futbol takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18 Mayıs 2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı şu ana kadar yerli mi olur yabancı mı olur bakmadık, bir şeyler yazılıyor, hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil. Şenol Hoca'yı çok severim, beraber de çalıştık. Sergen Hoca'dan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum dedi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi Sarı Lacivertlileri heyecanlandıracak, rakiplerinse dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını söyleyerek Fenerbahçe'nin şanı tarihini tekrar geri getireceğiz dedi. Samsun Spor kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında milli futbol takımının açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kayseri Spor Futbol'da bahis şike soruşturmasının devam etmesinden dolayı Süper Lig'in tescil edilmemesi için federasyona çağrıda bulundu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.701 lira 79 kuruş, Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, euro 53 lira 19 kuruş, sterlin 61 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 69 sent, bir bitcoin 77.109 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Samsun'a çıkarken Mustafa Kemal Atatürk'ün aklında tek bir şey vardı. Ne olursa olsun kazanmak. Ulusal egemenliğin başlangıç günü 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
3: Radyo Ülkü.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
8: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
14: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
16: En iyi müzik, en iyi program.

0: ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Samsun'a çıkarken Mustafa Kemal Atatürk'ün aklında tek bir şey vardı. Ne olursa olsun kazanmak. Ulusal egemenliğin başlangıç günü 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
3: Doğru, size eğlenmeniz olabilir, sıkıntı yok.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: kutular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında 19 Mayıs 1919'un karanlığa teslim olmayan bir milletin yeniden ayağa kalkışının başlangıcı olduğunu kaydeden Başkan Seçer, 19 Mayıs umudun Anadolu'dan dalga dalga büyüdüğü, esarete karşı özgürlüğün filiz verdiği gündür. Demokratik ve laik cumhuriyetin temelleri, milletin azmi ve gençliğin inancıyla o gün atılmış, cumhuriyetin yarınları gençlerin omuzlarına emanet edilmiştir dedi. Cumhuriyetin ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacağını ve yükseleceğini vurgulayan Başkan Seçer, bugün bizlere düşen görev 19 Mayıs ruhunu demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve laik cumhuriyet temelinde yaşatmaya devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını yürekten kutluyorum ifadelerini kullandı. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyeleri Başkan Seçer'i ziyaret etti. Görüşmede Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sürdürülen faaliyetler ele alınırken, sosyal, kültürel ve psikososyal destek çalışmalarının artırılması ve ortak projelerin güçlendirilmesi hedefi vurgulandı. Başkan Seçer, şehit aileleri ve gazilerin özel günlerinde ve her ihtiyaçlarında büyük şehir olarak yanlarında durmaya özen gösterdiklerini belirterek, 408 şehit ailesi ve 879 gazi ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Başkan Seçer'in bir diğer konuğu da Mersin'de görev yapan kadın mahalle muhtarları oldu. Ziyaret kapsamında kadın muhtarlar, özellikle mahallelerde hayata geçirilen projelerin yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekerek, büyük şehrin yerel yönetim anlayışını takdir ettiklerini ifade ettiler. Kadın muhtarlar ayrıca, mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında gösterilen hassasiyet ve işbirliğine açık yaklaşımı nedeniyle de büyük şehrin tüm birimlerine teşekkürlerini ilettiler. Mut ilçesinde yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı ve terfi hatları ile paket terfi merkezlerinin yapımı devam ediyor. MESKİ'nin hayata geçirdiği projenin tamamlanması ile birlikte Barabanlı, Elbeyli ve Palantepe mahallelerinin tamamı ile Deveci, Yatırtaş, Kültür, Yazıları ve Cumhuriyet mahallelerinin belirli bölümleri altyapı hizmetine kavuşacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Samsun'a çıkarken Mustafa Kemal Atatürk'ün aklında tek bir şey vardı. Ne olursa olsun kazanmak. Ulusal egemenliğin başlangıç günü 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
1: Bugün 19 Mayıs Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de 37 yaşındaki saldırgan 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı. Edinilen bilgiye göre Metin Ö, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı mahallesinde eski eşi Arzu Özden'i silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Metin Ö, Tarsus ilçesine bağlı Kaderli Dörtler mahallesinde Sabri Pan'a ait lokantaya gelerek işletme sahibiyle çalışan Ahmet Ercan Can'ı öldürdü. Araçla kaçmaya devam eden saldırgan Kaburga Gedi mahallesinde hayvan otlatan gençlerden Yusuf Oktay'ı, ardından Yeniköy mahallesindeki akaryakıt istasyonunda tır şoförü Abdullah Koca ile pompacı Gökay Sefiloğlu'nu da silahla vurarak öldürdü. Şüpheli şahıs saldırı güzergahındaki 8 kişiyi de yaraladı. Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde eski eşinin de aralarında olduğu 6 kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı, sıkıştırıldığı bir evde yakalanacağını anlayınca intihar etti. Ormanlık alana kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için operasyon sabah saatlerine kadar sürdü. Şüphelinin Karakütük mahallesinin kırsalında bir evde olduğu belirlendi. Yapılan operasyonda şüpheli yakalanacağını anlayınca yanındaki silahla intihar etti. Mersin merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda yurt dışı bağlantılı organize suç ağına ağır darbe vuruldu. Operasyonda 7 milyar TL işlem hacmine sahip 50 şüpheli yakalanırken suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda lüks araç ve daireye el konuldu. Mersin'de polis ekiplerince Akdeniz ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 27 kilo 384 gram metamfetamin ele geçirilirken gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Mersin Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada Mersin tarımının son 20 yıldaki dönüşümünün iyi analiz edilmesi gerektiği vurgulanarak son 20 yılda Mersin'de tarım alanlarının %18 küçülerek 3,26 milyon dekara gerilediği belirtildi. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki petrokimya tesislerinin risklerine dikkat çeken Kimya Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilcisi Emre Ünes'in Mersin'de yaşanan patlama ve yangın olayı bu tür tesislerin yerleşim alanlarına yakın olmasının ne kadar ciddi riskler taşıdığını yeniden gündeme getirmiştir. Tedbirlerin çok üst düzey olarak uygulandığı bu nitelikteki bir tesiste yaşanan bu kaza aslında ne kadar büyük bir tehlikenin içinde olduğumuzu bize bir kere daha göstermiş oldu dedi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte kullanılmaya başlanacak süs havuzları ile site havuzlarında elektrik kaynaklı kazalara karşı uyarıda bulundu. Oda yönetimi ölümcül kazaların yaşanmaması için havuzlardaki elektrik tesisatlarının uzman mühendisler tarafından kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Mersin'in Çeşmeli beldesinde yıllardır üretim yapan köylülerin yaşadığı mağduriyeti yerinde dinleyerek, atalarından, dedelerinden kalan topraklarda tarım yaparak geçimini sağlayan köylüler, orman arazisi gerekçesiyle evlerinin yıkılması, bahçelerinin sökülmesi ve asırlık ağaçlarının kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır, dedi. Anamur Muz ve Çilek Üreticileri Derneği Başkanı Ali Ufuk Yılmaz, Anamur ve Bozyazı'daki muz üreticilerinin yaşadığı fiyat düşüşüne tepki gösterdi. Üreticilerin uzun süredir düşük fiyatlarla ürün sattığını belirten Yılmaz, son indirimin ise kabul edilemez olduğunu ifade etti. Mersin'in Silifke ilçesinde Rusya uyruklu öğrencileri taşıyan okul servisinin devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Işıklı Mahallesi D400 karayolunda meydana gelen kazada bir öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde birçok ülkeden konuklarında yer aldığı 33. geleneksel Türkmen şölenine binlerce kişi katıldı. Kıl çadırların kurulduğu yayık ayranından sıkmaya kadar birçok yöresel lezzetin ikram edildiği şölen, düzenlenen gösteri ve konserlerle coşkulu geçti. Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan emekli din görevlisi Hasan Püryan, babasından kalan asırlık su değirmenini ayakta tutarak geçmişin üretim kültürünü geleceğe taşımaya çalışıyor.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 19, en yüksek 26 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
9: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
10: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
11: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
10: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
12: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
14: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
15: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
16: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
17: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
18: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
19: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
20: Reklamlar sona erdi.
21: Radyo Ülke.
22: En iyi müzik, en iyi program.
21: Radyo Ülke.
23: Son 2, 3.

0: milletinin bir ferdi olarak kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.
1: En güzel günlerden bir tanesi 19 Mayıs. Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu mutlu olsun diyerek başlamak istiyorum programa. Hoş geldiniz. Bugün de Gül Güne Gül'le başlıyor.

0: senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle huzur ve refa içinde kutlamanız gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene.
1: Gül güne gülle. Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu. Radyo

Bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddeler vücudumuzu nasıl etkiliyor, bunları anlatacağım size. İnsanlar teknolojiyle birlikte gelişiyorlar ama biliyorsunuz tam olarak daha iyisi için değil. Araştırmalar yediğimiz gıdalardaki kimyasalların, işte soluduğumuz havadaki kirliliğin ve günlük olarak kullandığımız ürünlerdeki toksinlerin vücudumuzu tuhaf şekillerde değiştirdiğini gösteriyor. En önemli etkilerinden biri de hormonlarımızın bozulmuş olması. Kadınlara şöyle bir bakın, hormonlarla ilgili hastalığı olmayan var mı gerçekten? Kaldı mı günümüzde? Bunlar gerçekten kelimenin tam anlamıyla bizi daha hasta, daha şişman, daha fakir yapan kimyasallar. Peki bu kimyasallar neler ve vücudumuzun neresinde neyi değiştiriyorlar derseniz, cevabı programda. İki güzel şarkının sonrasında başlıyorum sizin için anlatmaya.

Güngör Günegül'le de bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddelerin vücudumuzu nasıl etkilediğini anlatıyorum size. Şimdi bilim insanları yediğimiz yiyeceklerin ve kullandığımız ürünlerin bizi nasıl değiştirdiğine dair, endişe verici bulgulara dair bizi hep biliyorsunuz uyarmaya devam ediyorlar. İşlenmiş gıdalar, kokulu sabunlar, teflon tencereler, gaz sobaları, kozmetikler, plastik şişeler, boyalar, hijyen ürünleri de dahil olmak üzere satın aldığımız ve tükettiğimiz hemen hemen her şeyin sadece birkaçı sağlığa zarar vermeyen ürünlerden üretiliyor. Bu ürünlerdeki maddeler yaşam standartlarımızı ve sağlığımızı etkileyen organlara sızma gücüne sahip zararlı maddelere de maruz kalmamızı sağlıyorlar. Hormonal dengemizi de maalesef bozuyorlar. Genetiğiyle oynanmış yahut yüksek kimyasal içeren ürünlerin vücudumuzun çeşitli kısımlarını nasıl etkilediğini anlatacağım size demiştim. İlk olarak beyinle başlamak isterim ama iki güzel.

Gülgüne Gül'le de bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddelerin vücudumuzu nasıl etkilediğini konuşuyoruz. Beyni anlatacağım demiştim. Şimdi araştırmalar aşırı işlenmiş gıdaları tüketmenin depresyonu tetiklediğini ortaya çıkarmış. Abur cubur tüketmek aynı zamanda hafıza bozukluğu ve bilişsel gerilemeye de sebep olabilir diyor uzmanlar. Yapılan deneylere baktım, abur cubur alımındaki her %10'luk artışta bunama riski %25 artıyor maalesef. Dahası şeker ve yağ oranı yüksek yiyecekler beynimizin bağımlılık merkezlerine dokunarak bu yiyecekleri daha da çok istememize yardımcı gibi gözüküyor. Bunun sonucunda da maalesef hastalıklar peşimizi bırakmıyor.

0: Güne Gülle, Güne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Türk şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülkü.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında 19 Mayıs 1919'un karanlığa teslim olmayan bir milletin yeniden ayağa kalkışının başlangıcı olduğunu kaydeden Başkan Seçer, 19 Mayıs umudun Anadolu'dan dalga dalga büyüdüğü, esarete karşı özgürlüğün filiz verdiği gündür. Demokratik ve laik cumhuriyetin temelleri, milletin azmi ve gençliğin inancıyla o gün atılmış, cumhuriyetin yarınları gençlerin omuzlarına emanet edilmiştir dedi. Cumhuriyetin ancak gençlerin enerjisiyle, cesaretiyle ve özgür düşüncesiyle yaşayacağını ve yükseleceğini vurgulayan Başkan Seçer, bugün bizlere düşen görev 19 Mayıs ruhunu demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve laik cumhuriyet temelinde yaşatmaya devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor, tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum ifadelerini kullandı. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği üyeleri Başkan Seçer'i ziyaret etti. Görüşmeden Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında sürdürülen faaliyetler ele alınırken, sosyal, kültürel ve psikososyal destek çalışmalarının artırılması ve ortak projelerin güçlendirilmesi hedefi vurgulandı. Başkan Seçer, şehit aileleri ve gazilerin özel günlerinde ve her ihtiyaç büyük şehir olarak yanlarında durmaya özen gösterdiklerini belirterek 408 şehit ailesi ve 879 gazi ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi. Başkan Seçer'in bir diğer konuğu da Mersin'de görev yapan kadın mahalle muhtarları oldu. Ziyaret kapsamında kadın muhtarlar, özellikle mahallelerde hayata geçirilen projelerin yaşam kalitesini artırdığına dikkat çekerek, büyük şehrin yerel yönetim anlayışını takdir ettiklerini ifade ettiler. Kadın muhtarlar ayrıca, mahallelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında gösterilen hassasiyet ve işbirliğine açık yaklaşımı nedeniyle de, büyük şehrin tüm birimlerine teşekkürlerini ilettiler. Mut ilçesinde yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı ve terfi hatları ile paket terfi merkezlerinin yapımı devam ediyor. MESKİ'nin hayata geçirdiği projenin tamamlanması ile birlikte Barabanlı, Elbeyli ve Palantepe mahallelerinin tamamı ile Deveci, Yatırtaş, Kültür, Yazaları ve Cumhuriyet mahallelerinin belirli bölümleri altyapı hizmetine kavuşacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: En iyi müzik, en iyi program.

nasıl etkiliyor demiştim. İlk olarak beyni anlattım size. Hava kirliliğinin beyin üzerinde büyük etkileri olabileceği aslında öne sürülüyor uzmanlarca. Özel bir üniversitenin araştırmacıları düşük hava kalitesinin satranç oyuncularının oyunun kritik anlarında seçimlerini yapma yeteneklerini etkilediğini bulmuşlar. Benzer bir yakın tarihli çalışma dizel egzozuna kısa süreli maruz kalmanın bile beyindeki sinir hücreleri arasındaki işlevsel bağlantıyı azalttığı belirlenmiş. Sadece beyin etkilenmiyor tabii ki, vücudumuzun bütün organları etkileniyor. Mesela gözler ve kulaklar. Az sonra bunu da anlatacağım size. Ama öncesinde iki güzel şarkı dinlemeyelim mi? Söz

Gül Günegül'le de bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddeler ve vücudumuza etkilerini konuşuyoruz. Şimdi gözler ve kulaklardan da bahsedeceğim demiştim. Vücutta A vitaminine dönüşen havucun gözler için iyi olduğunu biliyoruz değil mi? Öyle ki eksikliği insanı kör bile edebiliyor. Bir çalışma bir gencin görme yetisini yitirmesini hastanın zayıf beslenmesine bağlayarak bunu kanıtlamış. 2019 yılında olan vakada doktorlar demir ve B12 vitamini eksikliğinin bunu tetiklediğini söylüyorlar. Yıllar geçtikçe ciddi besin eksikliğinden kaynaklanan hücresel sinir hasarının bir sonucu olarak da hasta görme ve duyma yeteneğini kaybetmeye başlamış. Yani yediği genetiği değiştirilmiş sebzeler onu vitamin ve mineral açısından yeterince besleyememiş.

0: Aman ya.
1: Sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddeler acaba vücudumuzu nasıl etkiliyor dedik. Bunu konuşmaya devam ediyoruz. Sırada akciğerler var. Şimdi hava kalitesinin akciğerleri etkilediğini artık hepimiz biliyoruz sanırım. Ama güzel kokması için evinize sıktığınız oda parfümleri bile ciğerinize zarar veriyor olabilir diyor uzmanlar. Evet, uçucu bileşenlerin özellikle de narenciye kokulu mumlardaki ve temizleyicilerdeki maddelerin etkilerini araştırmaya yönelik bir çalışma. Bu parçacıkların solunum sistemimize ve beynimize derinlemesine girecek kadar küçük olduğunu, potansiyel olarak hastalığa, tahrişe ve baş ağrısına neden olabileceğini veya organ hasarına veya kansere katkıda bulunabileceğini göstermiş bize.

0: güne güne, gül güne güne.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Özel sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti. Cumhuriyet ateşe sönmez. O ateş gençlerin yüreğinde büyür, hayallerinde harlanır. Bu toprağın bağrında yeniden parlar. Bir kıvılcım olarak yola çıkanlar gür alevler olarak yine dönecekler. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis soruşturmaları ve firari şüphelilere yönelik yürütülen hukuki süreçlere ilişkin yurt dışındaki şüphelilerin aralarında adı geçen eski futbolcuların da bulunduğu isimlerin hepsine yönelik kırmızı bülten çıkarıldı. Yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürecek dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan eski vali Tuncay Sonel'in o dönem kullandığı 3 makam aracıyla Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait 2 araç detaylı kriminal inceleme yapılması amacıyla Ankara'ya gönderildi. Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle tedbir amacıyla 15 mahalle ile 7 köyün geçici olarak tahliyesi başladı. Beşiktaş'ta dün Başkan Serdar Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı toplantıda yolların ayrılması kararı alındı. Siyah beyazlardan kapa yapılan açıklamada profesyonel futbol takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18 Mayıs 2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı şu ana kadar yerli mi olur yabancı mı olur bakmadık, bir şeyler yazılıyor, hoca buradayken birini aramamız bize yakışan bir şey değil. Şenol hocayı çok severim, beraber de çalıştık. Sergen hocadan sonra bu işlerin çok büyük konuşması olmaz ama Şenol hocayla çalışmayı düşünmüyorum dedi. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi Sarı Lacivertlileri heyecanlandıracak, rakiplerinse dizlerini titretecek bir kadro kuracaklarını söyleyerek Fenerbahçe'nin şanı tarihini tekrar geri getireceğiz dedi. Samsun Spor kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kayseri Spor Futbol'da bahis şike soruşturmasının devam etmesinden dolayı Süper Lig'in tescil edilmemesi için federasyona çağrıda bulundu.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.701 lira 79 kuruş, Amerikan doları 45 lira 57 kuruş, euro 53 lira 19 kuruş, sterlin 61 lira 29 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar 69 sent, bir bitcoin 77.109 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.29 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle. Her nesi?
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her nesine. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
11: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Her zaman, her yerde.

Bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddelerden bahsediyorum ve vücudumuzun bu maddelere verdiği tepkilerden. Neden kokulu mumlardan bahsettim biliyor musunuz? Çünkü yanan mumlar doğrudan ciğerlerimize giden partiküller içeriyor. Araştırmalar, popüler markaların ev temizleyici ürünleri, mumları ve oda kokuları ile birlikte bize zarar verdiğini bulmuş. Bunlar tarafından salınan kimyasalların astım veya bronşit gibi solunum rahatsızlıklarına yol açtığı da gözlemlenmiş. Araştırmaları duydunuz, artık kullanıp kullanmamak da sizin inisiyatifiniz.

Gül Güne Gül'le de bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddeler ve vücudumuza zararlarını konuşuyoruz. Sırada karaciğer var. Gaz yaydığından dolayı sadece ocağın tehlikeli olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. O yapışmaz tavalar var ya, kaplanmış pişirme kapları ya da zaman içinde vücutta ve çevrede biriken, dolayısıyla da sonsuza kadar yok olmayan birçok maddeleri içeriyorlar. Bu maddelerin de endokrin hastalıklarını teşvik ettiği araştırmalarla kanıtlandı.

Gül Günegül'le de bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddeleri konuşuyoruz. Şimdi teflon tavalar demiştim az önce. Kanserojen madde içeriği tespit edildi biliyorsunuz hepsinde. Son yıllarda hayatımıza girdiler ve kullanım kolaylığıyla neredeyse hepimiz evlerimizde kullanıyoruz. Şimdi kimse yalan söylemesin. Bu ürünler hakkında aslında çalışmalar yapılıyor. Yapışmaz pişirme tavaları ve tencerelerde bulunan kimyasalların yüksek seviyelerine maruz kalan kişilerin karaciğer kanseri geliştirme olasılığının 4 kat daha fazla olduğu bulunmuş. Bu araştırmayı duyduktan sonra da kullanıp kullanmamak artık size kalmış.

Gül Güne Gül'le de bugün sürekli maruz kaldığımız kanserojen maddeler ve vücudumuzun onlara verdiği tepkileri konuşuyoruz. Şimdi bu yılın başlarında uzmanlar ürünleri daha elastik ve dayanıklı hale getiren popüler oje ve şampuanlardaki maddelerin tip 2 diyabet riskini %30 ile %63 arttırdığını keşfetti. Evet, çalışmanın sonuçları da fast foodların %80'inden fazlasında tespit edilen bu bileşenlerin yanı sıra kişisel bakım ürünleri, ambalajlar, çocuk oyuncakları ve daha fazlasının vücudun kan dolaşımındaki hormon akışını bozduğunu gösterdi. Peki bunlar karşısında ne yapabiliriz dediğinizi duyar gibi oldum. O da bambaşka bir programın konusu. Hepsini anlatacağım size. Tabii ki doğal olana yönlenmek en iyisi. Ama her zaman doğal olanı bulamayabiliyoruz günümüzde, biliyorsunuz. Ama bunun farklı farklı yolları da var. Dediğim gibi bambaşka bir programda konuşuruz. Çünkü bugün neredeyse zamanım hiç kalmadı. Hadi bakalım, iki güzel şarkı dinleteyim size. Sonrasında da veda etmek için burada olacağım. 7

0: ve Gül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.

Ben kendimi o kadar konuşmaya kaptırmışım ki zamanın nasıl geçtiğini inanın hiç anlamadım. Süremiz bitmiş. Yarın yine aynı saatte bambaşka bir konuyla tekrar buluşmak, tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
5: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
4: Radyo Ülkü.
6: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
7: Saat 11:18'de sizlerleyiz.
5: Radyo Ülkü'desiniz. Yerel gündeme başlıyoruz. Ben Serkan Tutak. Bugün araştırmacı yazar Sayın Abdullah Yalın'la birlikteyiz. Mersin'i gündemi değerlendireceğiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
8: Merhaba, hoş bulduk.
5: Evet, Mersin'in dününü, bugününü konuşuyoruz. Tabii ki Mersin'in bugünü, hatta geleceği aslında hep dünde de saklı. Çünkü dün yaptığımız hatalar ya da elimize geçen fırsatları nasıl değerlendiremediysek bugün de yine benzer şeyler yaşıyoruz aslında. Geçtiğimiz haftalarda belediye başkanlarını konuştuk, belediyeleri konuştuk, projeleri konuştuk. Aslında hep bugünün izleri vardı ve hep bugüne ışık tutan bize önemli bilgiler vardı. Fakat Mersin nedense geçmişiyle barışık değil ve geçmişiyle ilgili önemli dersler alması gerekirken bunları almadığını görüyoruz.
8: Kesinlikle haklısın. Şimdi geçmiş belediye başkanlarına baktığımız vakit işte iz bırakanlar var. Olumlu anlamda iz bırakanlar var. Olumsuz anlamda iz bırakanlar var. Mesela neyi konuştuk? Mithat Toroğlu'nu konuştuk.
5: Evet.
8: Mithat Toroğlu'nun yaptıklarını konuştuk. İz bıraktı mı? Evet, ciddi anlamda iz bıraktı o dönemin Mersin'ine, yerel siyasetine. Arkasından bir Fide İlhan'ı konuştuk. Bir kulvar açtı Türkiye'de. O kulvar başlı başına aslında Türkiye'ye örnek olabilecek. Kadının siyasetteki yeri, kadının yerel yönetime dokunuşu çok önemli bir dokunuştu. Ona değindik. Arkasından bugün Mersin eğer susuzluk çekmiyorsa, en ciddi anlamda Berdan Irmağı'ndan Mersin'e su getirilmesi, hem de arıtılmış su getirilmesi projesiydi. Mersin o tarihe kadar bolluk içinde yokluk çeken, haftanın 2-3 günü üstelik apartmanların birinci katı, ikinci kat dışında suyun çıkmadığı bir kent görünümündeydi. Kuyu sularına mahkumdu. O kuyu sularının hangi kalitede olduğu, hangi sağlık sorunlarını ya da kireçli su olması nedeniyle hangi sorunları yaşattığını o günler yaşayanlar bilir. O su sorunu kim giderdi? Projeyi başlı başına getirip başlatan Devlet Planlama Teşkilatı'da çalıştığı dönemden Mersin Belediye Başkanı olduğu tarihte o projeyi Devlet Planlama Teşkilatı içinde hazırlayıp getirip Mersin'e monte eden Kaya Mutlu'ydu. Arkasından kim geldi? Okan Merzeci geldi 84 seçimlerinde, 1984 seçimlerinde, yerel seçimlerinde. Okan Merzeci de o projeyi daha hızlı bir biçimde hayata geçirmek için izale hatlarının tamamlanması aşamasını yaptı. Ve Mersin bugün rahatlıkla su içebilen bir kent. Pahalı, ucuz o tartışmalara girmek istemiyorum ama sonuçta olmayan şeyin fiyatı yoktur. Olan şeyin fiyatı sorulmaz. Pahalıdır, ucuzdur, o konularda mutlaka atılması gereken adımlar var. Yerel yönetimlerin sorunları var, merkezi hükümetin sorunları var. Tamamlanmamış olan Pamukluk Barajı'nın isale hattının tamamlanması halinde onun maliyetiyle Berdan Irmağı'ndan getirilen suyun maliyetleri de aynı değil. Çünkü orada cazibe sorunu yok. Kendiliğinden o kadar yüksekten geldiği için rahatlıkla herhangi bir elektrik sarfiyatı olmadan, motopomplara gerek kalmadan gelebilecek olan bir suydu. Şimdi yavaş yavaş günümüze gelecek olursak, yani günümüz derken son 25 yılını kastediyorum.
5: Şunu merak ediyorum. Evet. Biz geçmiş yıllarda raylı sistemi olan bir memlekettik. Olan diyorum, bakın, olmayan demiyorum, bir projeden bahsetmiyorum. Mersin'de öyle ya da böyle bir raylı sistemi varmış. Bu belediye başkanlarının dünden bugüne düşünmemişler mi Mersin'e bir raylı sistem?
8: 1890'lar yani Mersin daha 2500-3000 nüfuslu bir küçük kasabayken, balıkçı kasabasıyken ya da büyükçe bir köyken Mersin'de bir aile sistem var. Hem de gümrük meydanı ile şeyin arasında çalışan müfteresa zaten evet. Şehir o bölümde yani evet. Onun ötesi yok, şehrin müfteresinde biten bir şehirden bahsediyoruz. O arada çalışan bir aile sistem var. İyi kötü bir aile sistem. Hatta seninle daha önce burada yaptığımız sohbetlerde ya nostaljik bile olsa o raylı sistem canlandırılsa, şehrin belli bölgelerine trafik yasağı koyulsa, yani arabaların girmesi engellense, bu Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz aslında. Bırak dünyayı, yani Londra'da, New York'ta, Los Angeles'ta, çeşitli ülkelerin, çeşitli metropollerinde uygulanan bir yasak var. İstanbul'da var, Antep uyguluyor
5: evet.
8: Belli bölgelerde eski Antep'i canlandırmak için bir takım trafik yasakları getirmiş, yayalaştırma projesi. Burada da bir yayalaştırma projesinin önemli bir cüzü olarak, önemli bir bölümü olarak
5: belki Çamlıbel
8: kesinlikle bir
5: harika, çok bir, bambaşka bir hava katar.
8: Bir aile sistem, hem de trafiğin olmadığı bir aile sistem, toplu taşıma anlamında çok rahatlıkla bir takım sorunlar çözülebilirdi. Ama asıl büyük sorun, şimdi geldik yani saydık 1930'lardan 2000'lere kadar. 2000'lerden beri Mersin'de en az 3 tane ulaşım master planı yapıldı. Bir kısmına ben de katıldım çalışmalarının. Şimdi ulaşım master planı bugünün ulaşım master planı değildir. 50 yıl sonrasının vizyonudur. Ulaşım master planı olmadan şehir planı yapamazsınız. Ya şimdi övünüyoruz işte binlik planlar tamamlandı Akdeniz'de. Binlik planlar tamamlandı da Akdeniz neden o binlik planlara rağmen ayağa kalkmıyor? Neden şehir Erdemli'ye kaydı da kendi bünyesinde, kendi içinde yani en uzak mesafeye 1 kilometre olan neden Akdeniz bu halde? O sorunun cevabını alamıyoruz. O sorunun cevabı aslında çok basit. Ulaşım ciddi anlamda bir gerçekten kaliteli, gerçekten çağdaş bir ulaşım planımızına uygun bir ulaşım sistemimiz var mı? Yok. Yani halen minibüslere mahkum bir kentten bahsediyoruz. Minibüsleri dahi otobüslere çeviremedik. Yani 10 kişinin, 15 kişinin taşınmasıyla 100 kişinin taşınması aynı şey değildir. O konuda da ciddi yol alamadık. Ama şimdi hatırlıyorum 2003 Meray, bu şehirde Meray projesini getirip 2004 yere seçimlerinden önce gözümüzün içine sokan bir Macit Özcan'la karşılaşmadık.
5: Tabii,
8: görmedik.
5: Tabelalarını hatırlıyoruz.
8: Burada keşke eski yayınları ortaya çıkarabilsek, 2004 seçimlerinden önce bu mikrofonlardan bu stüdyoda, sen biraz arkadaydın. camın arkasındaydın.
5: Kulaklar
8: ama.
5: Kulaklar için nasıl Meltem'de vardı.
8: Ama yine bu konuyu konuştuk biz.
5: Tabii.
8: Peki şimdi ne yerel yönetimleri suçlamak istiyorum, ne merkezi hükümeti suçlamak istiyorum. Ortada bir cenaze var. Cenaze ne? Mersin'in ulaşımı nasıl sağlanacak? Halen daha biz toplu taşıma konusunda hangi sistemi tam olarak kullanacağımızı bilmiyoruz. Ne yaptı? Burhanettin Kocamaz 2019 seçimlerinden hemen önce gitti. Bir metro, aslında tam olarak metro da değil. Yani hani ne deve ne kuş.
5: Yarı metro yarı tramvay.
8: Ne deve ne kuş bir proje getirdi, koydu evet. Önümüze. Daniel Kubin diye bir danışmana yaptırılmıştı. Dünya kadar paralar verdi o Daniel Kubin'e. Hem Burhanettin Kocamaz hem sonra kucağında bulan, o projeyi kucağında bulan Vahap Seçer. Ve 2019 seçimlerinde en ciddi seçim propaganda malzemelerinden, argümanlarından birisiydi. Mersin metroya kavuşuyor. Hatırlayalım yani.
5: Evet.
8: 2003-2019 arasında defalarca bu konu konuşuldu, tartışıldı ve 2019'da artık kesinleşmişti. Şimdi 2025'te karşımıza ne çıkıyor? 2019'da bu Mersin'in yarı metro, yani hafif raylı sistemle tam olarak da özdeşleşmeyen, dediğim gibi hiçbir yere sığmayan, yani metro desen metro değil, raylı sistem desen raylı sistem değil, hem zemin üstü bir sistem desen değil, hem zemin altı tümüyle yer altından giden bir metro sistemi desem değil, böyle bir proje çıktı karşımıza. Bu projeyi Ulaştırma Bakanlığı onayladı. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı'nın onayladığı bir proje 2025 yılında neyle karşılaştık? Çıkıldı denildi ki ya Mersin'in aslında metroya ihtiyacı yok, Mersin'i raylı sistem kurtarır. Kim söylüyor? Mehmet Şimşek, hazineden sorumlu, kamu adına hazine garantisini vermesi gereken kurumun başındaki kişi söylüyor. Kime söylüyor? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e söylüyor. Peki biz metroyu yapmadık, raylı sistem mi yapacağız? O konuda herhangi bir atılmış adım da yok. Şimdi tekrar söylüyorum, kimseyi suçlama amacıyla eleştirmiyorum ama bir konuyu saptamamız lazım. Sen 2019'da onayladığın bir projeye Konya'da Ulaştırma Bakanlığı üstlendi, Bursa'da Ulaştırma Bakanlığı üstlendi, Kocaeli'de Ulaştırma Bakanlığı üstlendi, Gaziantep'te Ulaştırma Bakanlığı üstlendi, Gaziantep'in raylı sisteminin büyütülmesi, Başpınar organize sanayi bölgesine kadar taşınması ile ilgili. Samsun'da Ulaştırma Bakanlığı üstlendi. Dikkat et, saydığım yerlerin tümü iktidar partisinin belediyeleri.
5: Evet.
8: Peki Mersin'in suçu günahı ne? Mersin'in suçu günahı sana oy vermemiş olması.
5: Aslında veriyor.
8: Veriyor da sana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı veriyor.
5: Tabii ki.
8: Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı vermiş olsa AK Parti'ye, inan bana 3 ay içinde Ulaştırma Bakanlığı buranın ihalesini yapar, metro sistemiyle ilgili çalışmalara başlar. Mersin'de inadına AK Parti oy vermedi. Hatırlayalım, 1999'da vermedi, 2004'te vermedi. Aslında şimdi bazen komplo teorisine kaçan şeyler konuşuyoruz da çoğu da gerçek payı olan, yani komplo teorisiyle gerçek arasında gidip gelen şeyler. Hep ben şu soruyu merak etmişimdir. AK Parti Mersin'de gerçekten Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak istedi mi, istemedi mi? 25 yıllık bir soru bu.
5: Evet.
8: Şimdi bakıyorum ben, koyulan adaylara bakıyorum. 2004, benim de çok büyük günahım vardır orada, adayın belirlenmesinde, AK Parti adayının belirlenmesinde. Kadri Şaman ve Mahmut Aslan. Biri bugün objektif bir gözle uzaktan çekilip seyrettiğim vakit benim de yanlış bir tercihte bulunduğum, seçilmeyecek adayı desteklediğimiz ve onu aday yaptığımız bir seçim olmuş. Kadri Şaman aday olsaydı AK Parti büyük bir ihtimalle Mersin'i kazanırdı. Mersin'i kazanmakla kalmazdı, İktidar Partisi ile birlikte bir takım projeler de geliştirirdi. Mutlaka geliştirirdi. Yani Konya'ya, Kayseri'ye, Antep'e, Denizli'ye, AK Parti'nin yönettiği bütün belediyelere, bütün yerel yönetimlere baktığımız vakit Mersin'de bir eksikliğin o olduğu görülüyor. Peki 2004 böyle geçti. 2009'da AK Parti seçimi kazanmak istedi mi? Kazanmak isteseydi Mersin'le uzaktan yakından ilgisi olmayan, Mersin'i bilmeyen Mustafa Eyüpoğlu'nu aday yapar mıydı? Demek ki istememiş. O dönemde ben işte Mersin'den sorumlu lokomotif bakan Kürşat Tüzmen'le ters düştüm. Niye ters düştüm? Ya dedim, siz Mersin'de seçimi kazanmak değil kaybetmek üzerine kurgulamışsınız, adayınızı getirmişsiniz. Mersin'de hiç mi aday olarak belirleyeceğiniz isim yoktu da Eyüpoğlu'nu seçtiniz? Böyle oldu dedi. İyi, öyle olduysa
5: Kürşat
8: böyle oldu.
5: Kürşat Tüzmen'in kendi aday olsaydı?
8: Vazgeçtim o tarihten. Kürşat Tüzmen 2019'da aday olsaydı yine farklı bir tabloyla karşılaşırdı Mersin. Ki artık bakan falan değildi ama Mersin'de sevilen, Mersin'e dokunduğu yerden ses getiren bir isimdi. Çalışkan bir isimdi. Yani ben onun seçim kampanyalarında nasıl çalıştığını gördüm. Şimdi 2014'te kim aday gösterdi?
5: Bir Mustafa daha geldi.
8: Mustafa Sever. İkinci Mustafa, ikinci hezimet. Karşısında kazanma ihtimali en az görülen Burhanettin Kocamaz, biraz da şeyin etkisiyle 15 yıllık Macit Özcan'ın erimesinin CHP içinde onun aleyhine çalışanların da etkisiyle aradan çıktı, seçim kazandı. Mesela o tarihte bir nebze HDP dokunsaydı 100 bin oyu vardı HDP'nin yerel seçimlerde aldığı. Aradaki ciddi bir fark yoktu ki. 325 bine 287 bin. Dolayısıyla orada da Mersin kaybetti ve geldik bugüne. Şimdi projelere bakıyorum. Yerel yönetim haklı olarak diyor ki bana hazine garantisi vermedikten sonra ben bu projeyi nasıl yapacağım? Tamam, haklı. Merkezi hükümet diyor ki işte ekonomik sıkıntı 50 bin tane gerekçe. Diğer hiçbir projeye engel olmayan ekonomik kriz Mersin'e geldiği vakit karşımıza çıkıyor. Kim kaybediyor? Mersin kaybediyor. Şimdi bunun önlemenin tek bir yolu vardı. Ha, metro pahalıdır, yapılmıyor mu? Hazine garantisi vermiyor mu? Başka bir proje geliştirin, koyun ortaya. Yani 2003'teki Meray benzeri bir projeyi, artık dünyada teknolojiler de değişti.
5: Sayın Ayhan, metrobüs bile...
8: Metrobüs girdi devreye.
5: Bu 2000... bile çözer yani ama...
8: Kesinlikle...
5: Başkan benim vizyonum değil diyor.
8: Kesinlikle
5: ama
8: çözerdi.
5: Ama bu hani başkanı biz seçmişiz, oy vermişiz, bizim adımıza yönet diyoruz. Ama o tek başına hayır bu benim vizyonum değil deyip kentin ulaşımını tıkıyor. Neden tıkıyor? Yaptığınız battı çıktılar da tartışmalı.
8: Yaptığımız zaten battı çıktılar. Palyatif çözümlerdi. Şimdi battı çıktı...
5: O da çözmüyor.
8: Battı çıktı yapıyorsun. Hep şey örneğini veririm ben. Tulumba durağının yerine yıktık. Hilton'un oradan başlayan bir battı çıktı yaptık. Değil mi?
5: Evet.
8: Oradan evet trafik akıyor. Nereye doğru akıyor? Batıdan doğuya doğru giderken kapalı spor salonunun oraya geliyor. Orada ışıklar var. Batıya doğru giderken doğudan batıya evet orada tıkanmıyorsun. Gürül gürül akıyor. Geliyor Muğdat kavşağında.
5: Bitti.
8: 3 saat trafik sıkıntısı.
5: Öte dolayısıyla eski Güleryüz kavşağı tıkandı.
8: Dolayısıyla gelişmiş hiçbir ülkede bu tip battı çıktılar trafiği çözmez, çözmemiştir de. Palyatif çözümlerdir. Şimdi hal kavşağını yaptınız. Elinize sağlık. Çok uzun olmuş. 780 metrelik bir yer altından geçen toplu olarak yani 1 kilometre yakın bir mesafe koymuşsunuz. Ama ortada trafik eskisi gibi gene gelip kilitleniyor.
5: Yukarıda göbekte bir birikim.
8: Gene kilitleniyor. Gene kilitleniyor.
5: Neyi yani, çözdük o zaman?
8: Batıdan gelip kuzeye dönmek isteyen gene orada tıkanıyor. Yani oradan doğrudan doğruya batıdan gelip kuzeye dönmek ya da doğudan gelip güneye dönmek mümkün olmuyor. O zaman bir anlamı kalmadı. Yani o battı çıktı sadece... Batıdan doğuya olan yani ne diyelim Okan Merzeci bulvarının bir altında sanıyorum ya da Okan Merzeci bulvarı da olabilir o bulvar yani bilmiyorum. Batıdan doğuya doğru şeye doğru otobana doğru çıkan olan yolu çözdünüz. Diğer asıl trafik yükünü taşıyan hale giden trafik yükünü taşıyan yer gene eskisi gibi 4 tane lamba koymuş olsaydınız yeşil kırmızı sarı. Aynı sorunları çözme aşamasında ciddi bir yol alırdınız. Dolayısıyla Mersin'in kalıcı çözümlere ihtiyacı var. Ama kalıcı çözümler için de konuşmanın başında ulaşım master plandan bahsettim. Yerleşim plandan bahsettim. Yani bir şehrin planı sadece şehri planlamak değildir. Bir şehrin planı kültürel, sosyal, ulaşım, İçme suyuna varıncaya kadar, yollara varıncaya kadar her türlü sorunu çözdüğünüz bir kümülatif bir çözümdür, bir pakettir o. Şimdi neden şikayet ediyoruz? Şehir kalktı, aldı başını, yeni şehire gitti. Yeni şehir doldu, Mezitli'ye gitti. Mezitli doldu, şimdi Erdemli'ye doğru gidiyor. Bunlarda temel sorun, gitmelerinin temel sorunlarından birisi otopark sorunu.
5: Evet, sıkışıyor.
8: İkincisi sosyal ilişkilerle ilgili sosyal projeler. Siz bütün kültürel faaliyetleri yeni şehire tıkadınız. Şehrin yönetimlerini taşıyıp yeni şehire götürdünüz. Yani şimdi Mersin Emniyet Müdürlüğü'nü niye yeni şehire götürdünüz? Toroslara götüreydiniz. Yeni şehirde en verimli tarım arazisi üzerine yaptınız Emniyet Müdürlüğü'nü ve 3 sene sonra yetmediği çıktı ortaya. Eski Emniyet Müdürlüğü'nü de kullanmaya devam ediyorsunuz. Ve şu anda iddia ediyorum Mersin Emniyet Müdürlüğü ne yeni binasında ne eski binasında yetmediği için muhtelif lokal yerlerde faaliyet göstermeye çalışıyor. Hükümet konağı ile ilgili taşıdınız, bütün hükümet hizmetlerini götürdünüz. Vali halen burada oturmaya devam ediyor. Ve vali burada oturduğu için trafik tıkanıyor. Akşam saatinde Uray Caddesi'ni kullanmak mümkünken oradan sahile ineceğim bir yol belli saatlerde kapanıyor. Vali çıkış yapacak, vali giriş yapacak diye. Valinin haberi var mıdır, yok mudur ondan da emin değilim ama iş güzardan çok ne ararsın bu şehirde.
5: Mesela 100 yılına baktığımızda önemli isimler belediye başkanlığı yapmış. Ama şunu anlıyorum, her gelen kendi dönemiyle ilgili bir şeyler yapmaya çalışmış. Bir sonraki dönemi kimse bir şey taşımamış. Ya da bir önceki dönemden kimse bir şey alıp devam ettirmemiş.
8: Ya her zaman seninle konuştuğu hafıza olmayınca herkes tarihi kendisiyle başlatıyor. Evet. Napolyon'un işte şeyim benimle başlar, sülalem benimle başlar hikayesi. Şimdi Meray projesini beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ya adam bir çağırmaz mı? Ey Macit Özcan, sen 2003'te böyle bir projeyi mutlaka bir kadro hazırladı onu. Yine birilerine mutlaka bir paralar verildi, hazırlandı. Böyle bir proje var mıydı, yok muydu, neydi, neyin nesiydi?
5: Gerçek mi, hayal mi?
8: Soran dahi olmadı. Soran dahi olmadı. Hadi onu çağırmadın. Yani biz para istemiyoruz, pul istemiyoruz ama son 25 yılına master planları ile ilgili dediğim gibi defalarca ben yapılan toplantılarda, müzakerelerde bulundum. Çağırın, anlatalım ne olup bittiğini. Ama yok, herkes tarihi kendisiyle başlatıyor ve kendisiyle başlattığı için şimdi Allah uzun ömür versin ve bol bir uzunca bir sürede koltukta oturmasını nasip etsin diyelim. Bu hapse çer gitti bir gün. İnan bana yeni gelen adam sıfırdan başlayacaktır.
5: Tabii ki.
8: Yanlış bu projeler diye başlar.
5: Tabii ki.
8: Bu üç mektup hikayesidir. Üç mektup hikayesi, sadrazamın giden sadrazamın gelen sadrazama bıraktığı üç mektup hikayesi vardır Osmanlı'da. Olmuş bir vakadır. Şimdi maaş alamıyor Yeniçeri, kazan kaldırıyor. Padişah diyor ki benim elimde bir şey yok ki, sadrazam diyor yaptı. Sadrazamı gidiyorlar, işte öldürecekler, asmaya götürecekler. Yerine yeni sadrazam atıyor padişah, git sen çöz bu sorunu diyor. Etrafta toplanmış Yeniçeri, içeri giriyor şey yeni sadrazam, eskisine diyor ki bana bir tavsiyem var mı? Yani sen mutlaka bu kadar hafızaya sahipsin, bu kadar geçmişe sahipsin. Vallahi diyor, ben gelirken 3 tane mektup vermişlerdi bana, ben de sana 3 tane mektup bırakıyorum diyor. Alıyor 3 tane mektubu, koynuna koyuyor yeni sadrazam. İşte Yeniçeri dağılıyor. Yeni adam gelmiş. Herhalde 15-20 gün içinde düzeltecek ekonomiyi. Para toplayacak, para verilecek. Emeklerden bahsetmiyorum, günümüzden bahsetmiyorum. Osmanlı'nın son döneminden bahsediyorum. Bakıyor ki değişen bir şey yok. Yani gelen para belli, o yok. Bir ay sonra Yeniçeri bakıyor ki maaş yine alamıyor. Geliyor, etrafını sarıyor sadrazamdan. Ya ben ne yapsam ne yapsam diyor. Ha, aklına geliyor ki 3 tane mektup bırakmış eski sadrazam. Diyor ki sırayla da 1, 2, 3 diye yazmış. Birinciyi açayım diyor. Birinciyi açıyor. Diyor ki senden öncekini kötüle. Yani beni kötüle diyor. Çıkıyor diyor ki ya ben çözecektim ama enkaz bırakmış kardeşim diyor. Yani bunu ancak toparlamak belli bir zaman alır. Toparlarız diyor. Dağılıyor tekrar Yeniçeri. Aradan 2-3 ay geçiyor. Gene değişen bir şey yok. Gene geliyorlar. Tam onu alıp götürecekler infaza. Ya diyor dur, ikinci mektup geldi aklıma diyor. İkinci mektubu açıyor. Diyor ki etrafını kötüle. Başlıyor anlatmaya. İşte ben düzeltecektim, etrafım kötü falan filan. Değiştireceğim etrafımı. Başarılı olacağım diyor. Gene dağılıyor Yeniçeri. Tabii yine değişen bir şey yok. 9 ayın sonunda artık Yeniçeri bıçak kemiğe dayanmış. Dayanıyor kapıya. Ya diyor tamam ben beceremedim. Ya kelle gitmeye gidecek de merak ediyorum. 3. mektupta ne yazılıydı? Benden öncekini kötüledim. Çevremi kötüledim. Şimdi ne anlatıyor? Açıyor 3. mektubu, diyor ki Senden sonra gelecek olan 3 mektup hazırla.
5: Değişen bir şey olmayacak aslında.
8: Değişen bir şey yok. Mektup yazıyor.
5: Bizim belediyelerdeki maalesef birbirini takip eden sistem de hemen hemen aynı. Kimse kimseyi takip etmiyor ya da iyi olanı devam ettirmiyor.
8: Bu sadece belediyelere özgü de değil. O gün Talat Dinçer'le Veysel Sarı arasında bir tartışmaya tanık oldum. Şimdi aradan kaç yıl geçmiş, halen yok kasa boştu, yok kasa doluydu, yok benden önceki kötüydü, benden sonraki kötü tartışmalarına tanık oldum. Her kurumda böyle. Yani gelen geçmişten nasıl bir enkaz devraldığını söylüyor. Ya zaten sen gelirken bu enkazın olduğunu bile bile geliyorsun. Şimdi belediye başkanları gelirler, gelmeden önce her türlü vaatte bulunurlar. Sonra derler ki ya kadro şişkin, maaşlar çok fazla, çalışan sayısı anormal. İyi de sen bunların hepsini bilerek geldin zaten. Yani bunları bize anlatarak niye aday oluyorsun? Bütün kurumlarda böyle.
5: Değişen bir şey olmuyor ama işte Mersin kaybediyor, Mersin geriliyor. Biz Mersin'in bugün dününü ve işte geleceğini konuşurken hep diyoruz ya, yani geçmişten ders alamıyoruz. Hafıza noktasında da yeterli değiliz ve her defasında dediğiniz gibi turizm master planı yapıyoruz, ulaşım master planı yapıyoruz. Koca koca hocalar geliyor, bir sürü şey anlatıyor ve neticede yine başa dönüyoruz aslında. Her konuda master planımız var.
8: Şimdi Savarin, buraya gelmeden önce eskiden biliyorsun her ay yayınlandığı gün konteyner elleşleme sayılarını çıkarır yayınlardı.
5: Evet.
8: Mersin Limanı neredeydi, nereye gidiyor, nasıl gidiyor diye. Son zamanlarda artık ilgilendirmez oldu beni. Çünkü öyle bir patlama çatlama olmayınca nesini yazayım dedim. Savarin ama merak ettim. Hani Mersin cazibe merkezi oluyor ya.
5: Lojistik merkez oluyor.
8: İran Savaşı'ndan da lojistik merkez olacak, evet. Ya bütün dünya bize akacak ya. Bir başkası da çıkmış Kıbrıs'ı cazibe merkezi. Yani Kıbrıs'ı Dubai yapacağız diyor. Ya sen Kıbrıs'ı Dubai yapacaksın da Dubai'ye 140 ülkeden, dikkat et, 140 ülkeden özel resmi binlerce şirketin hava yolu şeyi var, seferi var. Kıbrıs Türk kesimine Ercan Havalimanı'na iki tip şey iner. Bir Türk Hava Yolları, bir Kıbrıs Hava Yolları, bir de herhalde halimize acımış ya da İngilizlerin etkisiyle olacak bir iki İngiliz şirketi var. Sen bu sorunları gidermeden senin dışında dünyada Pakistan'ın, Azerbaycan'ın, yani senin kutsal müttefiklerin, ülkelerin bile tanımadığı bir ülkeye, Azerbaycan tanımadığı bir ülkeye nasıl bütün dünyanın sermayesini akıtacaksın da Kıbrıs'ı Dubai yapacaksın? Benzer bir şey Mersin'de. Şimdi bakıyorum ben, seninle bunu defalarca konuştuk. Mersin, evet, bir cazibe merkezi yapılabilir mi? Yapılabilir. Koşulları var, nelerin yapılması belli. O koşulları, o projeleri yerine getirmeden Mersin mevcut limanıyla niye cazibe merkezi olsun? Nitekim 28 Şubat'ta gerginlik başladı. 1 Mart itibariyle savaş başladı. Savaş halen sürüyor. Mersin'i lojistiğin cazibe merkezi yapacağız diyorlar. Nisan rakamlarına baktım. 150 bin konteyner elleşlemiş Mersin Limanı.
5: Ne anladık bu işten?
8: 25 binlik aşağı yukarı 6 tane büyük gemi gelmiş. O kadar yani. Onun ötesinde öyle çatlayan patlayan böyle açıklarda yüzlerce geminin beklediği Mersin'le Tahran arasında, Mersin'le İran arasında karayolundan adeta yeni bir koridor açıldığı gibi bir beklenti de yok. İran nereye gitti? Sıkışıklığını gidermek amacıyla Türkiye'ye gelmedi. Nereye gitti? Pakistan'a gitti. Karaçi üzerinden şimdi akıyor trafik oraya, karayolu üzerinden. Gelen bütün gıda, bütün ilaç, her türlü acil ihtiyacını oradan
5: gidiyor. Biz savaştan önce ama Türkiye'ye iyi bir koridor olabilir diye konuşuyorduk.
8: Halen olabilir. Ama bu koridor böyle 3 günde 5 günde mevcut haliyle söylemeyle olmaz. Bu ciddi bir takım politik ilişkileri belirliyor. Dünyadaki küresel dengeleri belirliyor. O küresel dengelerin ne yöne doğru evrileceğini belirliyor. Bugün yayınlanan makalemde Suriye yeni bir enerji platformu haline geliyor diye bir makale. Çeşitli örnekler verdim. İngilizler geldiler oraya. Shell geldi. BP geldi. Onun dışında mesela şu anda dünyanın nefesini tutarak adeta konuşmaktan dahi korktuğu bir internet ağı var. Bu internet ağı Hürmüz üzerinden geçiyor ve İran'ın denetimi altında. İran olası bir çok ciddi bir saldırı halinde, hani duvara sıkışan kedinin ne yapacağını bilemezsin, kime saldıracağını bilemezsin can havliyle o bağ koparırsa bütün dünyanın internet sistemi çöküyor. Uzak Doğu başta olmak üzere Singapur'u, Hong Kong'u, Çin'i, Pakistan'ı, hepsi çöküyor. Hindistan'ı, hepsi çöküyor. Şimdi ona karşı olası bir herhangi bir sabotaja, herhangi bir vukuata karşı ne yapabiliriz diye ciddi planlamalar yapılıyor. Evvelsi gün yayınlandı. Suudi Arabistan Suriye'den geçirmeyi kararlaştırmış. Şimdi Doğu Akdeniz, biz ne yapıyorduk? İşte Erzincan, Payas, Dört Yol, Mersin'e mi yapılacak ana konteyner limanı, yumurtalama mı yapılacak tartışmalarıyla vakit geçirirken, şu anda Suriye ciddi anlamda dört deniz bir plan projesi, projenin adı Karadeniz, Kızıldeniz, Akdeniz ve Hürmüz Basra Körfezi'ndeki deniz olmak üzere dört denizi buluşturan, kara koridorlarıyla deniz koridorlarıyla buluşturan bir merkez haline gelmeye çalışıyor. Bu Mersin olabilirdi. Bu İskenderun olabilirdi. Bu konuda konuşmanın ötesinde atılmış tek bir adım yok. Dolayısıyla da bir yere varmak mümkün değil burada.
5: Suriye ciddi bir alternatif olma yolunda aslında. Bunu da görüyoruz. Tabii bunlar ekstra maliyetler de gerektirecektir ama dediğiniz gibi büyük şirketlerin oraya girmesiyle beraber ciddi destekler de gelecek.
8: Ya Mersin ana konteyner limanına evet deyin, 3 gün içinde bütün dünya kuyruk olur yatırım için. Çinlerle şeyler birbirine girer. Amerikalılar, Avrupalılar birbirine girer bu yatırımı yapmak için.
5: Yumurtalık için bu teklifler gelmez mi?
8: Gelebilir. Mutlaka.
5: Ama orada birçok şeyi sıfırdan yapmak gerekiyor.
8: Şehri yeniden yaratmak gerekiyor. Yani ben devlet görevlileriyle en üst düzey Cumhurbaşkanı yardımcısına şunu anlattım. Mersin mi, Yumurtalık mı ya da Erzin mi tartışmalarında şunu göz önünde bulundurun. Yumurtalıkta yapılır mı? Her yerde yapılır. Deniz üzerinde yapılır. Sen paradan bahset. Ama ana konteyner limanı sadece gemilerin yanaştığı bir yer değildir. Aynı zamanda o ana konteyner limanının hap etkisiyle bütün çevreyi kuşatan çok farklı bir sosyal ekonomik bir dinamizm gerektirir. Bir şehir gerektirir. Yani şimdi Mersin'de ana konteyner limanını yapacaksınız. Gelecek bütün yabancılar Mersin'de bir iş yapmaya çalışacaklar. Restoran var mı? Var. Otel var mı? Var. Eksiğimiz varsa tamamlanır mı? Tamamlanır. Altyapımız var mı? Var. Yollarımız var mı? Var. Eğlence, geceleyin eğlence için gidilecek mekanlar var mı? Var. Yumurtalığa gitmesi halinde yeni bir Mersin yaratmanız lazım. 100 milyar dolarınız varsa yaratırsınız.
5: Bunu
8: yani
5: da kısa zamanda yapmak mümkün değil.
8: Shenzhen'i yarattılar Çinler. 15 yıl içinde 15 milyonluk bir metropol yarattılar. Parayı koydular, yaptılar. Bunun için şimdi bu bir tercih meselesi. Hani metro ile ilgili konuşuyoruz ya, metro Mersin'e yakışır mı? Çok iyi yakışır. Varsa paranız yaparsınız yani. Metro değil, hatta uçak seferleri koyun. Yani uçan arabalar koyun. Paradan bahsedin yeter ki. Şimdi burada da aynı şey söz konusu. 100 milyar dolarınız fazlanız varsa, bu ülke eğer bu kadar bonkörse yeni bir Mersin yaparsınız. Ama hazır bir Mersin var. Niye onu bırakıp başka bir yere gidiyorsunuz? O sorunun cevabı yok. Aslında o sorunun cevabı var. Mevcut Mersin Limanı'nı işleten şirketin lobi gücü, Mersin'in lobi gücünü dövdü.
5: Konteyner dağlarını dizmeye, yükseltmeye
8: getirip
5: başladı.
8: Getirip önümüze diktiler.
5: Evet.
8: Bir de şimdi şu anda da geliyor ses. Ses kirliliği var.
5: Çok ciddi. Şehri rahatsız ediyor.
8: Şehrin ortasında.
5: Rahatsız ediyor. Aynı tartışmalar Çukurova bölgesel havalimanı için de geçerli. Örneğin işte biz ana konteyner limanını buraya mı yapalım, yumurtalığa mı yapalım tartışmaları yaşarken Adana lobisi de ya işte Tarsus'a yaptığınızda ne değişti tartışmaları da var. Çünkü hem sefer sayısı açısından, hem ulaşım açısından, hem işletici açısından, hem havalimanının kendisi açısından, yani burada kalsaymış da bir şey değişmezmiş gibi böyle bir baskı yaratmaya başladılar.
8: Tabii o konuda bilimsel herhangi bir şey konuşulmadığı için sokak ağzıyla bir tartışma bu. Şakirpaşa Havalimanı şehrin içinde kaldığı için güvenlik sorunları, sür sigorta dediğimiz, yani artı sigorta primi. Şimdi savaş çıktı, bir petrol tankeri 25 bin dolara sigortalanırken 250 bin dolara sigortalanmaya başlandı. Bu süper sigorta, çünkü süper bir risk var. O riske karşı hiçbir sigorta şirketi geleceğini kalkıp da ucuza satmaz, güvenceyi ucuza satmaz. Olası bir risk halinde 2,5 milyon dolar ödeyecekse o 2,5 milyon doları 25 bin dolara satmaz. Dolayısıyla burada da güvenlik nedeniyle bir, ikincisi de işte şehrin yerleşim planı yanlış yapıldığı vakit her yere sirayet ediyor. Getirdiler Şakirpaşa'nın 200 metre kuzeydoğusuna şey diktiler, emniyet müdürlüğü diktiler. Çok yüksek kat.
5: Evet, tamam, hemen girişim.
8: Sonra geldi uçak mühendisleri, dediler ki buraya uçağın güvenle inmesi mümkün değil. Bu binayı yıkacaksınız ya da tıraşlayacaksınız. Ne bina tıraşlandı ne yıkıldı. Bir de Türkiye bugün terörden uzak, yine ömür boyu uzak olmasını dileyelim. Ağzımızdan yel alsın ama olası bir herhangi bir terör saldırısında etrafta o kadar çok bina var ki oradan tutulacak bir lazer ışığı dahi uçağın inişini, kalkışını ciddi anlamda tehdit ederdi. O nedenle, ama şunu söylerlerse işte biz de 6,5 milyon yolcu indiriyorduk, şu anda da 6,5 milyon yolcu iniyor, bizim sefer sayımız neyse o sefer sayıları aynen devam ediyor derlerse yerden göğe haklılar. Ama bizim düşündüğümüz proje bu değildi ki. 30 milyon yolcuya hitap edecek. Hani Dubai tartışıyoruz ya, Kıbrıs'a mı gider, bilmem nereye mi gelir. Dubai'ye alternatif olabilecek tam da buydu. 30 milyon yolcuya hitap edebilen, rahatlıkla 50 milyon yolcuya çıkabilecek olan bir havalimanı, etrafında fuar merkezleri, etrafında turistik tesisler, dinlenme yerleri, dünya ticaret merkezi ve burayı bir serbest bölge olarak ilan ettiğiniz vakit herkesin rahatlıkla gelip iş yapabileceği bir alan kurgulanabilirdi. Bunu da Mersin ana konteyner limanı ile entegre edebilirdiniz. Projemiz buydu. Ama siz ne yaptınız? Gittiniz İstanbul'a yaptınız büyük havalimanını. Burayı da 30 milyon yolcu yerine, yani aşağı yukarı 30 körüklü bir havalimanı projemiz vardı hatırlarsan, görsellerde paylaştığımız. 6,5 milyona sıkışan bir proje yaptınız. Büyütülür mü? Büyütülür. Çok rahatlıkla demonte monte şeklinde getirip monte ederek ilave parçalarla istediğiniz kadar büyütebiliriz. Ama bunun için zihniyet değişikliği lazım.
5: Yapmak istiyor muyuz? Böyle bir projeye dönmek istiyor muyuz? Ya şimdi, bu kapasiteye çıkmak istiyor
8: Dubai,
5: muyuz?
8: Dubai Türkiye'ye gelir mi? Senin bu hukuk sisteminle gelmez.
5: Dubai yani, eski Dubai olur mu?
8: Olmaz, hayır. Evet. Hayır.
5: Zaten gittiler. O zaman bir alternatif şart
8: zaten
5: olacak.
8: Zaten gittiler, Singapur'a gittiler, Hong Kong'a gittiler. Kim oturup bekleyecek seni?
5: Beklemez. Dolayısıyla yine bir alternatif arayışı var aslında sürekli.
8: Olmaz olur mu? Her zaman bir alternatif. Tekrar söylüyorum, Çinliler mutlaka bir küresel tedarik zincirinde bir sıçrama noktası arıyorlar. Ya bunları ilk defa konuşmuyoruz seninle.
5: Tabii ki,
8: Serkan.
5: Tabii ki.
8: Pandemi döneminde kopunca dünya tedarik zinciri, dedik ki ya bu dünya tedarik zinciri Çin'den çıkıp Avrupa'ya ulaşan tedarik zinciri kopmuş. Biz arada çok rahatlıkla Çin'in o tedariğinin bir kısmını üretip Avrupa'ya ihraç edebilirdik. Aradan kaç sene geçti? 6 sene. 6 sene önce konuştuk biz bunları. Mersin nasıl bir alternatif olabilir diye.
5: Pandemi döneminde hep dedik ki Mersin alternatif olabilir. Süveyş kanalında sıkıntılar yaşandı. Mersin alternatif olabilir.
8: Rusya-Ukrayna
5: savaşı çıktı.
8: Gazze savaşı çıktı. Alternatif olur. Ya sen bugünü hatırlıyorsun. Ben 1973 Lübnan İç Savaşı patlak verdiğinde Lübnan'ın, Beyrut'un, ki İsviçre'ye alternatif dünyanın en önemli finans merkeziydi bir ara Beyrut. Mersin'i yapalım dedik, finans merkezi. O Beyrut'un tümünün serbest bölge, free zone dediğimiz serbest bölge haline gelmesine karşı biz Mersin'de ancak 500 dönüm bir alan bulabildik serbest bölgemize. Hatırla yani o tarihte Mersin nasıl bir cazibe merkezi haline gelmişti. Herkes Mersin'e pasaportla girilecek diye kimliğini Mersin'e, nüfusunu Mersin'e taşıyordu.
5: Gümrük insanlar. Meydanında insanlar iş yeri kovalıyorlarmış o dönemde. Çok iyi bilirsiniz.
8: Tabii tabii. Ve başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi o tarihte Turgut Özal'ın kafasındaki serbest bölge değil, serbest şehir şuydu. Deliçay ile Müftü Deresi arasını bir serbest şehir haline getirmek. Ya da Berdan Irmağı ile Mersin arasındaki Müftü Deresi'ni bir serbest şehir haline getirmek. Ve özellikle güney bölgesinde çok ciddi farklı farklı nitelikli bölgeler yaratmak. Yani ben eğitim bölgesi diyordum, sağlık bölgesi diyordum, turizm bölgesi diyordum. Say say bitmez. Ve gerçekten Dubai'nin Mersin'den fazlası yok, eksiği var. Dubai çöl ortasında bir cennet yaratıyor. Biz cennetin ortasını cehenneme çevirdik. Şimdi bir haftadır uğraşıyoruz işte plastik atıklar. Plastik atıklara baktığınız vakit sahile inip de işte ben her sabah denize giriyorum. Çıkarken görüyorum. O plastik atıklar bizim plastik atıklarımız değil. Neren plastik atıkları biliyor musun?
5: Bir başka ülkeden gelmiyor. Yani deniz onu taşımıyor aslında.
8: İngiltere'den geliyor.
5: Hayır İngiltere'den denize döküp buraya ulaşmıyor.
8: Hayır. Plastik atık maddesi olarak geliyor. Onu şimdi arkadaşlara anlattım. Burada da anlatayım. Her sene 600 lira 700 bin ton sadece İngiltere'nin plastik atığı var.
5: 700 bin ton.
8: Bunu orada bertaraf etmenin bir maliyeti var. Ne diyorlar ona? Sen bu bertarafı yaparsan biz sana ton başına 60 sterlinle aşağı yukarı 70-80 dolardı. 400 sterlin aşağı yukarı da 500 dolara tekabül eder. Ton başına sana 500 dolar prim vereceğiz diyorlar. Şimdi o 500 dolarlık primi alan İngiltere'deki ihracatçı bunu nereye pas ediyor? Diyor ki Türkiye'dekine, ya ben sana bunu göndereyim. Kullanabildiğini kullan, kullanmadığında bir şekilde sizin oralara uygundur. Toprağa mı gömersin, yakar mısın?
5: Denize mi dökersin?
8: Denize mi verirsin?
5: Dereye mi dökersin?
8: Ne yaparsan yap diyor. Ton başına 200 ila 300 sterlin arası şey veriyor. İngiltere'den çıkan 640 bin ton plastik atığın %85'i gelişmekte olan ülkeler diyelim. Almadığında bir şekilde sizin oralara uygundur. Toprağa mı gömersin? Yakar mısın?
5: Denize mi dökersin?
8: Denize mi verirsin?
5: Dereye mi dökersin?
8: Ne yaparsan yap diyor. Ton başına 200 ila 300 sterlin arası şey veriyor. İngiltere'den çıkan 640

0: bu 600 bin tonun yaklaşık 400 bin tonu Türkiye'ye geliyor. Ve Türkiye'de değil. Adana Mersin.
1: Evet evet, bu bölgeye geliyor.
0: Bu bölgeye geliyor. Bu bölgede işlenen işleniyor, işlenmeyen ne oluyor? Yine vicdanlar yakıp hem havayı hem suyu hem toprağı kirleteceklerine granül haline getirip denize veriyorlar. Ve yakında kum yerine biz o plastik granüllerin üzerinde yürüyor olacağız. Kimisi de yakıyor. Yani o Alata çiftliğinde ortaya çıkan o tesislerin görüntülerini falan paylaştık buradan.
1: Dolayısıyla yani bunlar bir başka ülkeden kendi denizine döküp akıntılarla falan gelmiyor.
0: Hayır. Bu tamamen kendi inovatif ürünümüz.
1: Peki, araştırmacılar Sayın Abdullah Ayan'la birlikteydik. Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
2: Radyo Ülkü. Mersin'in en çok dinlenen radyosu.

teslimat kuleye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Çankaya'da, Kemal yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urfa'da, Afyon'da,

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
13: Radyo Ülke.

0: şimdi, hadi ya.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Otogar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: her zaman her yerde.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, Zeynep'inize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke. Radyo Ülke.

Aşkta çok kez sınandım ben. Hep çok sevdim, kınandım ben. Bir gül yüze inandım ben, unuturum.

0: seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye. Kendine iyi.
1: Radyo Ülkü.

0: Radyo Ülkü 24 saat sizinle. Radyo Ülkü.
1: Sen hiçbir şey yapma, öyle dur. Çünkü ben sana